Radyo Turkuaz. Yeah.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim, kara kara düşünürüm. Üzülürüm, kızarım, halime koşarım sonsuza. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: 101.1 en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu?

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter bu yürek.

Bilmediğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: kalsın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Tamam.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Muaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 29 Temmuz çarşamba sabahında da güne ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür. Yine Radyo Türk Muaz frekanslarında evvela sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen bir gün olsun. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden de geçsin hayatımızdan. Gülümseyerek güne başlayın ve o gülümseme gününüzün her anına da yansısın. Şu an iş yoluna koyulanlar, henüz evden çıkmayanlar ya da kahvaltı masasında çayını kahvesini yudumlayanlar. Günaydın.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: var.
1: İdefix Premium Bulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premium Bulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Doğada ne varsa
5: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: Gününüz aydın olsun ve güzel bir çarşamba günü olsun. Yüzünüzün ve yüreğinizin de gülümsemesi çok olsun. E tabii ki kulağınızda Radyo Türk'ü vazda olsun. Dedik sosyal medya adreslerimizden bakalım kimler sesimize ses olmuş. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da son paylaştığım fotoğrafa gelen yorumlarda Zühre'yi gördüm. Günaydın, hayırlı sabahlar. İlda Muğla'dan, Datça'dan şu an günaydın. Herkese yayınlar mesajıyla bize eşlik ediyor. Teşekkür ederim, hoş geldin. Bizi dinleyenler arasında Arif Afyon'dan kucak dolusu selamlarıyla aramızda. Ona da sevgilerimizi gönderelim.
1: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Hepinizin işleri rast gelsin inşallah. Amin. Rabbim hepinizi kötülüklerden korusun. Trafikte olan tüm kardeşlerime kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Yolları açık olsun, kazançları bol olsun inşallah. Bereketi bol olsun.
0: Amin.
1: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
0: Ay.
1: Günaydın Gül Öğretmen.
0: Günaydın Gül Öğretmenim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Dualarınız için çok teşekkür ederiz. Bu sabah da çok şükür dualarınıza başladık. Sizin için de şahane bir gün olsun. Coşkun Kaptanımız Antalya'da bizlerle. Leyla İstanbul'da bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Neşemiz daim olsun inşallah. Asya Mersin'de şu an işe gidiş yolunda bizleri dinliyor. Sema'ya sevgilerimizi gönderelim. Yine o da Mutlu sabahlarla aramızda. Mahmut Elivoğlu'la Kırıkkale'de olduğumuzu görüyorum şu an. Gül Nihal aramıza katıldı. Bizden de sevgiler, selamlar. Günümüzün sohbet konusu. Yazın en çok yaptığınız şey nedir sevgili dinleyenler? Yaz eşittir sizin için ne manasında? 505-188-30-0 mesaj attınız.
2: Elinde cımbızı aynası, cumbata oturur mahmure. Çıktı mı akşam ayazı, tumbada yatağı.

0: maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bu frekansta hayat var.

Hamza şu an bizlerle Kahramanmaraş'ta bağımlılık yapan tek frekans mesajıyla. İşte budur. En güzel bağımlılık Hamza. Günaydın Ede. Gürhan Olcay Türkan şu an bizlerle, ona da günaydınlar olsun. Yine Kahramanmaraş'tan kocaman günaydınlarıyla İsmail Nur aramızda. Hoş geldin. Bekir Turan şu an Bursa'dan selamlarıyla.

bizlerle. Bekir Kalpam'ına selam var demiş. Ama kendi hesabından geldi mesaj. Kim gönderdi bilemedim. Köye gitmek, memlekete gitmek demiş. Oh, güzel. Filiz Mardin'de şu an bizlerle. Yazın en çok yaptığımız şey tatlım gitmek ve denize gitmek demiş mesajında. Peki. Kayseri'de İsmail bizlerle beraber. Yazın en çok yaptığım şey 50 tane meyve fidanım var. Onlarla ilgilenmek ve kendi doğal ürünlerimizi yetiştirmek. Patlıcan, domates, biber, salatalık gibi demiş mesajında. İşte favorim. Hem sana çok iyi geliyor. Ha, maddi anlamda da 50 tane olduğu için illaki dönüş oluyordur diye tahmin ediyorum. Eğer tabiri caizse eskileri horanta kalabalık değilse. Yani aile çok kalabalık değilse. Güzel. Peki sizin yazın en çok yaptığınız şey ne sevgili dinleyenler?

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal

0: çözen tek bir kitabın arasında başlar.
1: Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net Sigortam.net.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
6: Randevular, toplantılar, siparişler.
5: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları ve il bazı olarak da Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın daha çok doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevrelerinde de yer yer kuvvetli olması beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyin, ihmal etmeyin. Şu aşkın...

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 seviyesinde sevgili dinleyenler. Tantevi tüneli Ümraniye Kısıklı yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit, daha doğrusu hiçbir şeritte etkilenmeden devam ediyor ama emniyet şeridine çekilmiş çünkü. TEM'de Samandıra Sultanbeyli yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Halkalı Mehmet Akif Ersoy Bulvarı Gümrük yolunda Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi yönünde de bir arıza yapan tır nedeniyle bölgede yoğunluk yaşandığını aktaralım. Alternatif yolları kullanmak önemli. Ankara trafiğini etkileyen olaylardan biri ise Ayaş yolu merkez yönde Aile Yaşam alt geçidi girişinde sol şeritte bir kaza uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Herkese iyi yolculuklar.

0: gelsin. İyi yayınlar. Şu an Şekerpınar'da servis çekmekteyim. Şu an sizi dinliyorum. Hayırlı sabahlarınız olsun.
1: Teşekkürler.
0: Yaz demek benim için işkence demek.
1: Niye?
0: Çünkü sıcağı sevmiyorum. Ne sıcak ne soğuk olacak benim için. Ama ne yapalım? Katlanıyoruz mecburen. Kolay gelsin.
1: Yalçın çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Yani evet, mesela soğuğun bir çaresi var. Kat kat giyip bir şekilde kendimizi ısıtma imkanı var. Ama sıcağın yok. Yani yetmiyor. Var da yetmiyor. Kolaylıklar olsun. Avusturya'da Aydın bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Bir de lokasyon söylemiş, oradan selam gönderiyor ama ben onu nasıl seslendireceğim bilemediğim için Avusturya diyerek genellemiş oldum. Aydın yüreğine sağ. Aygül de Zonguldak'tan kucak dolusu selamlarıyla bizlerle. Yazın en çok yapmak istediğim şey de denize gitmek. Ha, çalıştığım için gidemediğimde maalesef bir gerçek demiş. Ya işte ah. Olsun, fırsat buldukça. Ne olursa olsun. Sultan da Ankara'da bize eşlik etmeye başladı. Hoş geldin. Şu an beni dinleyenler arasında çok sevgili dostlarım da var. Çağlar ve Umut şu an işe giderken beni dinliyorlarmış. O zaman sıradaki şarkılar onlara da gelsin. Yazın, en çok yaptığınız şey nedir? Sohbet konumuz.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
12: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, Hertel'den.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Son zamanlarda enerjiden konuşmayan kaldı mı? Herkesin dilinde güneş enerjisi, depolama sistemleri, akıllı invertörler. Ama iş kaliteye, yerli üretime ve güvene geldi mi? Orada devreye Ortek giriyor sevgili dinleyenler. Ortek sadece jel akü üretiminde değil, ayrıca solar enerji teknolojilerinde de fark yaratıyor. Yenilenebilir enerji ürünlerinde akıllı invertörlerden güçlü solar panellere, enerji depolama sistemlerinden uzun ömürlü akülere kadar her şey Ortek kalitesiyle sizlerle. Ama hepsi bu değil. Jel akülü motor kullanıcıları için geliştirdikleri özel bir lityum akü var. Bu sistemle kullanım ömrü tam 5 kata kadar artıyor. Yani hem daha uzun menzil hem daha çok daha güçlü bir performans. Özellikle yerli üretim olarak geliştirdikleri jel aküler her zaman yeni tarihli olmasıyla kullanıcıların da tercih sebebi olmuş durumda. Üstelik enerji depolama sistemlerinde tam 10 yıl garanti veriyorlar. Evet evet, yanlış duymadınız. 10 yıl. Bu da sadece güven değil, gerçek bir teknoloji vizyonu demek. Türkiye'nin enerjisini yerli güçle üretiyor, depoluyor ve geleceğe taşıyor. Ortek.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Radyo Türk'ü manzesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da çok güzel geçen, sağlıkla geçen, mutlulukla ve gülümsemeyle geçen güzel bir çarşamba günleri olsun. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Uğur'cum günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Antalya'dan Ekrem ben. Şimdi Manavgat'tan Alanya'ya doğru ilerliyorum. Alanya'ya yaklaştım. Birkaç viraj sonra Alanya bütün güzelliğiyle beni karşılayacak.
0: Şahane.
1: Hoş geldin diyecek. Ben de sizlere hoş geldin demek istiyorum. Radyomuzu dinleyen herkese hayırlı sabahlar. Bütün şoför abilerime hayırlı işler, kazasız belasız yollar diliyorum.
0: Çok
1: sana
0: teşekkürler.
1: Sana da iyi yayınlar.
0: Yüreğine sağlık Ekrem. Hoş geldin. Yolun açık olsun. Öyle güzel anlattın ki sanki oradaymışız gibi. Çok teşekkür ederim. Hemen devam ettiğimde Arif diyor ki ben de köye gidiyorum, köyde sebze yetiştiriyoruz, ayrıca turşuluk, fasulye ve Atatürk tohumu domates yetiştiriyoruz demiş. Oo, şahane, elinize emeğinize sağlık, bereketli olsun inşallah. Devam ettiğimde Özlem Yılmaz bizlere eşlik etmeye başlamış, teşekkür ederim, ona da sevgilerimizi gönderiyorum. Serap.
2: Uğur Bey günaydın.
0: Günaydın.
2: Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.
2: Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun.
0: Yüreğine sağlık Serap, günaydın. Evet, sohbet konumuz yazın en çok yaptığınız şey. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: reklam dondu, online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
2: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
1: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tam iyi.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot
5: Garaj Shop'a ekspertiz. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
7: TEP o kadar iyi ki TEP.
8: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
9: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
11: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili

0: Tigo.com. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
5: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir.

0: Günün öne çıkan gelişmelerine bakalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında imzalanan ve günde Irak'tan 1 milyon varil petrol alımını içeren anlaşma hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu. Ayrıca bu gelişmeyi tarihi adım olarak da niteledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre bazı bölgelerde 80 km hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini belirterek orman yangını riskine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısını yaptı sevgili dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe bugün saat 21'de Polonya temsilcisi Zabrze'yi konuk olacak. İlk maçı 1-0 kazanan Sarı Lacivertler galibiyet veya beraberlik halinde adını 3. eleme turuna yazdıracak. Fenerbahçe Avrupa Kupalarında 302. maçına çıkarken Gornik'e elemesi halinde 3. eleme turunda da Sturm Graz'la yine karşılaşacak. Temsilcimize o yüzden başarılar diliyoruz. Bugün saat 21'de deplasmanda mücadele edecek Fenerbahçe. Bu maçta da bir sonraki maçlarda da yine tüm Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimize sonsuz başarılar.
1: Radyo Turkuaz.
2: Bir elmanın yarısı, biri

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %70'lere ulaşmış durumda şu an. Haraççı Hadımköy yolu Sazlı Bosna yönünde Hobi Bahçesi yakınının 4 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik iki yönlü durma noktasına gelmiş durumda. Mümkünse alternatif yollar daha önemli o hale geldi şu an. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sonrası Balta Limanı ayrımı hizası Edirne yönünde de servis aracının da karıştığı bir trafik kazası uyarısı var. Servis aracı yan yatmış durumda, kazaya müdahale ediliyor. Balta Limanı'na çıkışlar ekiplerin kontrolüyle taralı alanda yapılıyor. Dinleyenler. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 8.25 olmuşken bize eşlik edenler arasında Arife var Konya'da şu an. Sen gülümse hayat çok kısa. İş yolundan selamlar mesajıyla aramızda. Gülümseyelim. Hem yüzümüzde hem de yüreğimizde olsun o gülümseme. Dilek de şu an bizlerle beraber Karadeniz Ereğli'de aramıza katılıyor. Ve böyle bir güzellikte her sabah yürüyorum. Tabii ki kulağımda da Radyo Turkuaz ve siz varsınız demiş. Oley! Böyle bir güzellik dediği de şahane bir sahil yolu sevgili dinleyenler. Huzuru da çok olsun. Bu arada yazın en çok ev tadilatı, dip köşe temizlik yapmakla geçiyor. Tabii deniz 5 dakika mesafede, o da ayaklarımızı sokuyoruz demiş. Ayaklarınızı sokma kısmı o. Tamam, teşekkür ederim. Kıskanmadık valla. Hilal de aramızda şu an. Eşiyle işe giderken İstanbul yollarında bizleri dinliyorlar. Yazın en çok yaptığımız şey de yine aynı, işe gitmek. Çünkü yaz kış işteyiz diyor. Buradan acaba eşe bir mesaj mı? Tatili gelmiş gibi sanki Hilal'in. Gerçi yaz olunca, sıcak olunca hangimizin gelmiyor? Güzel şekilde yaşayalım. Daha ömrümüzde kaç yaz var bilmiyoruz ama hepsi güzel olsun. Konumuz yazın en çok yaptığınız şey.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasiks. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
4: istikballe. Reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Alanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların tabii Ordu çevrelerinde de yer yer kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek varsa planınız, programınız, tedbirli olarak dışarıda o programlarınızı yapmanız önemli.

Saatlerimiz 8.45 oldu. Radyo Turkuaz'da geçmişten günümüze ve her tarzın en iyileriyle güne merhaba demeye devam ediyoruz. Bize eşlik edenler arasında da Kırıkkale'den selamlarıyla Leyla var. Her gün işe giderken yolculuğuma eşlik ediyorsunuz demiş. Ne mutlu bize. Kırıkkale Belediyesi İşletme ve İstikrar Birimine gelsin sıradaki şarkılar o zaman. Hepsine de yürekten sevgiler, selamlar. Ve güzel bir gün olmasını dileyerek Meltem bizlerle Kayseri'de şu an. Yazın yapmayı sevdiğim şey akşam balkonda oturup çekirdek çitlemek diyor. Oh, balkon keyfi değil mi? Necmi şu an bizleri Bodrum'da karşıladı. Şahane görseller. Bodrum'un beyazının, çokça mavisinin, çokça yeşilinin yansımış olduğu fotoğraflar. Çok teşekkür ederim. Huzuru da çok çok olsun. Hoş geldin. Emel de bizlerle beraber. Vallahi en çok yazın yaptığım şey halı yıkamak, temizlik yapmak. Horonta çok olunca habire kışlık yiyecek hazırlamak. Yani kısaca kışın gelmesini beklemek diyor. Bir de böyle bir durum var değil mi? Ön hazırlık aşamaları. Yazın kışa, kışın da yaza dair. Yani niyetimiz tabii ki, dileğimiz Allah ömür verirse yaşamak ve dolayısıyla da ona hazırlık yapmak önemli. Kolay gelsin de o zaman. Peki sizin yazın en çok yapmayı sevdiğiniz şey ne? En çok yaptığınız şey daha doğrusu. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Enerjis. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444 28 22.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu sabah da size Hwang Boram'ın Huynam Dong kitap evindeki bir sözünü paylaşacağım. Aslında çoğumuzun bildiği bir ifade. Diyor ki kitapta, çoğu zaman başkalarını düşünmekten asıl kendimizi düşünemez hale geliyorduk. İşte insan hayatın telaşı içinde çoğu zaman kendini en sona bırakıyor. Hani sevdiklerinin ihtiyaçlarını karşılamak, onları mutlu etmek, ne bileyim sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmek zamanla bir alışkanlığa dönüşüyor. Çünkü

Radyo Türkümanzdasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, şahane bir çarşamba günü olsun. Biz bu saatimize kimlerle başlıyormuşuz? Refik de şu an Yeni Bosna'da bizleri dinliyor. Şimdi tatile gidiyoruz demiş. Oo, şahane. Yolunuz açık olsun, iyi tatiller olsun. Gülseren, yazın en çok yaptığımız şey çay toplamak diyor. Rize, Güney Sudan selamlarıyla. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun Gülseren. Bereketli olsun. Emeğinize sağlık. Samsun'da da Ayla bizlerle beraber. Yazın gezmeyi çok seviyorum. Gezerim de beyimle demiş. Yazın hakkını veriyoruz. Oh, şahane. Nice güzel gezmeler de olsun. Aynur da denize girip gelen misafirlerimizi ağırlamak diyor. Bir de böyle bir durum var değil mi? Yazlık bölgelerde yaşayanların misafirlerinin eksik olmaması yazın. Ama yani yapacak bir şey yok. Hem yazın, havanın hem de imkanlar dahilinde tabii ki beraber olmanın güzellikleri diyelim. Ankara'dan selamlarıyla Osman da bizlerle beraber. Çok teşekkür ederim. Yazın en çok ırgatlık yapıyoruz tabiri caizse demiş ona. Çalışıyoruz. Sıradaki şarkılar Ankara Makine Kimya Enstitüsü çalışanlarına armağan olsun. Hepsine sevgiler, selamlar. Kuşadası'ndan selamlarıyla Onur Alvan da aramıza katıldı. Aydın'da o da yine belediye çalışma arkadaşlarına selam göndermiş. Hepsine kolaylıklar dileklerimizi de bize gönderelim. Evet, sohbet konumuz yazın en çok yaptığınız şeyler sevgili yanlar. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: dilimli işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik hususi damgalı yeşil pasaport işlemlerinin daha hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla başvuruları destek yönetim sistemi üzerinden almaya başladı. Yapılan düzenleme ile birlikte daha önce kullanılan hususi pasaport takip modülü devre dışı bırakılarak tüm işlemler destek yönetim sistemi bünyesinde birleştirildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı Turku

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullarda köklü değişiklik sevgili dinleyenler. Yeni dönem kuralları açıklandı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerin detayları da şöyle. Okul güvenliğinden kayıt ve nakil işlemlerine, devamsızlık ve seçmeli dersler ve disiplin uygulamalarında yeni kurallar hayata geçirildi. Örneğin yeni yönetmeliğe göre okul yönetimi öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında arama yapabilecek. Aramaların öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek yetkililer tarafından gerçekleştirileceği, her işlem içinde tutanak düzenleneceği belirtildi. Yine veli görüşmeleri randevu sistemiyle yapılacak yeni düzenlemede. Kayıt ve nakil sürecinde de aynı şekilde gerekli görülmesi halinde velilerden adres doğrulaması amacıyla su, elektrik ve doğalgaz faturası da talep edilebilecek. E-okul sistemi üzerinden adres bilgileri yanlışlığının önüne geçmek için gibi değişiklikler söz konusu. Öte yandan milyonlarca öğrenci ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklif kapsamında öğrenci affı, akademik düzenlemeler ve üniversitelere ilişkin hükümler de ele alındı sevgili dinleyenler.

kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Ayaza alt geçidi, Ayaza Maslak yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı söz konusu. Yine Ankara trafiğine baktığımızda ise Hurdacılar Anadolu Bulvarı bağlantısı merkez yönde bir kaza uyarısı var. Ayaç yolu merkez yönde şeker fabrikası çıkışında da bir kaza uyarısı söz konusu. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 9.27 olmuşken bize eşlik edenler arasında Instagram üzerinden Nimet, günaydınlar, hoş geldin. Meltem Ankara'da bizleri dinliyor, ona da sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir gün olsun. Yasin, Hakan Karagözlü de şu an günaydın mesajıyla aramızdalar, teşekkür ederiz. Serpil Coşar şu an, hoş geldin aramıza. Sahile diyor, her gün giderken sizi dinliyorum ve yazında en çok evde vakit geçiriyorum demiş. Şahane, huzuru da çok olsun inşallah. Aydın'dan selamlarıyla Cengiz bizlerle beraber. Yazın en sevdiğim şey arabanın üstündeyken Radyo Turkuaz'ı dinlemek. Sıradaki şarkılar da tüm Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına gelsin demiş. Buradan Ahmet Çalışır'a da selamlarımı iletiyorum dedi. Bizden de sevgiler, selamlar olsun tabii. Tüm çalışma arkadaşlarına da kolaylıklar olsun. Elif günaydın, hoş geldin sen de aramıza. Hemen devam ettiğimde Almanya'ya ulaşıyor sesim. Giresunlu Kemal şu an bizlerle. 28 Kemal. Hem çalışıyorum hem dinliyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum. Emeğine sağlık. O zaman sıradaki şarkılar sana darmağın olsun. Buralardan da, memleketten de, yürekten sevgiler. Bir de Bursa'ya gidelim. Mustafa Kemal Paşa'da Yeşilova Mahallesi'nde İhsan şu an bizleri dinliyor. Yazın en çok yaptığımız domates toplamak demiş. Tüm Türkiye'me selam olsun diyor. Oh, elinize emeğinize sağlık. Bereketli olsun inşallah. Evet, sohbet konumuz mesajlardan da anladığınız üzere yazın en çok yaptığınız şey ya da şeyler. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: işte bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin sevinenler kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları, Sakarya, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği yine tahmin edilen durumlar arasında. Tabii bir de yağışların Ordu çevrelerinde de yer yer kuvvetli olması da beklenen bir diğer durum.

Instagram'da Uğur Eraci sayfam üzerinden Pınar da bizlerle beraber olduğunu paylaşmış. En çok yaptığımız şey yazın çalışmak diyor. Pınar Koçer'e de sevgilerimizi gönderelim. Esra, babaannem birini özleyince tek canı sağ olsun da yelesin kokusu gelsin der. Biz de özledik yelesin. Evet, kokusu da, canı da sağ olsun, kokusu da gelsin. O zaman bütün özlemler vuslat olsun Esra. Günaydın. Adem de orada bizleri dinliyormuş. Ankara'da şu an Instagram üzerinden ulaştı. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Leyla Elazığ da bizlerle beraber. O da yazın doğayla iç içe olup her hafta sonu pikniğe gitmek ailece en çok sevdiğimiz şey demiş mesajında da. Bolca olsun. Bolca. Ve Kübra Ankara'da aramızdaydı. O da yaz mevsimini ben çok sevmiyorum ya. Hiç bitmiyor diyor. Bir de böyle bir durum var tabii. Eve gelip klima karşısında oturmak vallahi en çok yaptığımız şey diyor yazın. Burak İskenderun'da o sıcaklar sonrası yapacak çok da bir alternatif kalmıyor değil mi insanda? Nurhan Sakarya da bizlerleydi. Melike'ye, Gülnihal'e, Cengiz Şen'e çokça sevgilerimizi gönderelim. Yine Kemal İstanbul'da aramızdaydı. Lütfi Elazığ'da bizleri dinliyordu yürüyüş yaparken. Oo, sağlıklı sporlar olsun. Şahanesiniz. Gülcan Ankara'da bizleri dinliyordu. Normalde Ankara'da dinliyordu ama şu an Gelibolu'da bizlerle. Hem de şahane bir manzarada bizi konuk ediyor. Oo, huzuru çok olsun, iyi tatiller olsun. Bursa'da İlker, sevgiler selamlar bizden de. Okullar kapanınca Sarımsaklı'da yazlığa gidiyoruz doğrudan yazın. Hani Eylül'e kadar da her sabah bir saat yürüyüş, 8 gibi de denizde böyle başlıyor mesaimiz demiş Hakan. Şahanesiniz. Bir de hibrit çalışma söz konusuysa tadından yenmiyor. Çokça huzuru, çokça da mutluluğu olsun. Ve kolaylıklar olsun Hakan.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Reklam.
2: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
1: Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
6: Shop'a ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: istikbalde. Reklam. Güzellikler
10: dünyası. Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye dünyada aktif

0: şampiyonasında şampiyon oldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğalgaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar liraya ulaştı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz.
5: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Ve Umla Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Umarım sıradaki bir şarkı en sevdiğiniz ve o anınıza en güzel şekilde eşlik eden bir şarkı olmuştur. Yarın da sıradaki şarkı sadece sizin için olacak. Saat oranı gösterdiğini mikrofonda gönül dostu Füsun'la gününüzün iki saati birbirinden güzel şarkılarla renklenecek, o güzel sohbette tatlanacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla sonra da huzurla geçen güzel bir gün olur.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye-Irak arasında tarihi enerji anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı anlaşması dün sona erdi. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verildi. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım dedi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi, Türkiye ziyaretinin asırlar öncesine dayanan ilişkilerin pekiştirilmesinin bir nişanesi olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını söyledi. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Buna göre okullarda artık güvenlik amacıyla dolap ve sıra araması yapılabilecek. Veliler öğretmenlerle randevusuz görüşemeyecek. UEFA liglerinde ikinci eleme turu rövanş maçları başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugün 21'de Bornik Zabrze ile, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Michelin ile yarın 20'de, Konferans Ligi'nde Başakşehir Inter Turku ile yarın 19'da karşı karşıya gelecek. ABD'de anket yapıldı. Katılımcıların %49'u Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı bulunan katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiği görüşünü bildirdi. %27'si ise bu soruya hayır cevabını verdi. Serbest piyasada gram altın 6130, dolar 47.40, euro ise 54.08 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

90'larla başladık. Eda Özülkü, Metin Özülkü. Ve tabii ki yıllar öncesindeki şarkıları bir albüm oluyor. İlk olarak Salih Bademci'den. Ya bayılıyorum, dün de söyledim. Çok hayranıyım. Kesinlikle çok hayranıyım. Tüm o filmlerinde, dizilerinde çok başarılı, çok yetenekli. Başlangıcımız böyle olsun istedim. Şıkır şıkır olsun istedim. Bugün bir dolunay, dolunay günü. Nasılsınız acaba? Yazında en sevdiğiniz radyo, Radyo Turkuaz mı acaba? Öyleyse gönül dostunuz yazlık şarkılarla şimdi yayında. Uğur Eracil'e teşekkür ediyorum. Haber merkezime Enis Yıldırtan'a teşekkür ediyorum. Ve saatler 12'yi gösterene dek sizi başka frekans...

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Bugün Getir Büyük'te 15'li CP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.

soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. Reklam.

Evet, bugün önemli bir dolunay günü. Kova dolunayı, bağlar çözülüyor desem gönlümün dostları. Tabii ki birçok böyle astrolojik yorumlar vardı ama özellikle ben de Gül Çandarlı'nın mesajını ben gördüm. Çok çok hoşuma gitti. Şimdi bu dolunay uzun zamandır kendimizi böyle sıkışmış hissettiğimiz alanlarda çok güçlü bir özgürleşme arzusu uyandıracak. Yani bize ait olmayan sorumluluklar, artık aynı geleceği paylaşmadığımız insanlar ve kendi kararlarımızı vermemizi engelleyen bağlardan gerçekten hani isteyerek ya da istemeyerek biraz uzaklaştırılacağız. Kova demek özgürleşmek, bireyselliğimizi korumak ve hayatımızı başkalarının beklentilerine göre değil, kendi doğrularımıza göre yaşamak istiyor. O yüzden de böyle dolunayda ani kararlar alabilir. Uzun zamandır içinde bulunduğumuz bir şeylerden böyle ayrılabilir. Bu bir duygu da olabilir. Bu bir düşünce de olabilir dostlar. Yani alıştığımız düzen biraz değişebilir. Dolunay değişim ihtiyacının hiç de yüzeysel olmadığını gösteriyor. İşte o bastırdığımız öfkeler, huzursuzluklar, kontrol edilme hissi artık daha görünür hale gelecek. İşte bir ilişkide, bir arkadaşlıkta, ekonomiyle, parayla alakalı bir durumunuzda bir güç mücadelesi varsa işte onlardan artık böyle bir özgürleşme, o bağları koparma zamanı. Anlatacağım program boyunca tabii ki. Önemli bir dolunay. Şimdi o sıkışmışlık hissi deyince, şimdi ben de biliyorsunuz ki devamlı böyle başlayan bir takım ağrılar var. Yani aslında bu ağrıların çoğunun daha böyle ruhsal durumdan kaynaklandığını da düşünüyorum. Yılların vermiş olduğu yükler diye düşünüyorum. Düşünüyorum ama tabii MR çekilince başka şeyler çıkıyor. Ya ben bugün sevgili Hilal'i de alıp, nedense bana bir şeyler olduğunda Hilal'e de bir şeyler oluyor. Hemen yani böyle fıtığımız aslında çok büyük olmasa da onun yanında, sağında solunda bir şeyler çıktı. Oradan başka bir şey. Buradan şimdi tabii ki o terimleri kullanmayacağım ama hocam biz size geliyoruz. Evet, operatör doktor Muhammed Borcak hocaya koşa koşa gideceğiz. Kafa açan uzman olarak siz onu sosyal medyada biliyorsunuz. Dedim gel Hilal'e, gel, tamam hadi. Hadi kalk dedim, gel dedim, birlikte gidelim, benim yanımda dur dedim. Çünkü gerçekten bazen böyle bazı ağrılar, bazı sıkıntılar insanın tüm yaşam kalitesini bozuyor. Ben bir yıl boyunca beklemiştim sol dizim için. Niye bekledim onu da bilmiyorum. Geçer ağrı, geçer. Ya bir insan bir yıl geçer der mi? Geçmedi tabii ki ama bir anda, bir dakikada geçtiği için şimdi hocama koşarak gidiyorum. Muhammed hocam buradan selamlar. Bu arada ben bir şey yapmışım. Sabah bana bazen soruyorsun sosyal medyada, nasıl uyanıyorsun, nasılsın, ne yapıyorsun diye. Valla ben telefonun kurmuş olduğum alarmını bir kere 8 kere ilerletiyorum. Öyle bir uyanıyorum, çok güzel uyanıyorum. O kadar güzel uyanıyorum, şahane uyanıyorum. Diyorlar ya güneş ışığına bakın, biz önce bir telefona bakıyoruz tabii ki. Ardından gözlerim kapalı bir şekilde hazırlandığımdan bugün canım bir sandviç istedi. Ya evet, o rüstük mustik ekmekler oluyor hani, koyu böyle ekmekler. Onlardan istedi, dedim ki yanıma alayım. O kadar hızlı hareket etmem gerekiyor ki. Mesela işte domatesi yarıya böldüm, salatalığı böldüm. Onları içine ben kendim radyoda koyarım dedim, eklerim. Peynirin yarım kilosunu getirmişim. 2 haftalık kahvaltı şu an yanımda, şoka girdim. Hocam galiba

ekmeğimiz boş gelmeyeceğiz. Biz peyniri getiriyoruz size. Sanırım öyle bir durum olacak. Allah Allah, gözümü bir açtım. Burada malzemeleri işte hazırlayayım dedim. Sandviç hazırlayayım. Ben dedim ne yapmışım? Ben onu kestiğimi zannediyorum. İşte sabahları ben böyle uyanıyorum. Siz nasıl uyanıyorsunuz yazın bana. 505 188 30 çift 0.

İyi hikayeler, sağlam hikayeler lazım bize. Kindar değil, kötü değil. Harbi insan gibi, çiçek gibi hikayeler lazım. Çiçek gibi bir gün olsun.

için bazı dinleyicilerimiz yazmış. Deniz diyor ki ben gözümü açar açmaz hiç uyumamış gibi uyanıp güne çok tatlı başlıyorum demiş. Eşim de çok şaşırıyor bu duruma. Ben anlayamıyorum. Ben kendimi hiç çözemiyorum. Zaten şey diyor Gülay'da, ya aslında diyor en kolayı akşamdan hazırla her şeyi diyor. Bir Alman usulü öğretim. Aslında öyle yapıyorum. Normalde akşamdan böyle yemeklerimi her şeyimi hazırlıyorum. Genellikle kendim evden getirdiğim için, hani tabii ki buranın da yemekleri çok güzel ama ona göre böyle hazırlık yapıyorum kendime göre. Fakat yok, dün böyle yorgundum, ağrılarım da vardı. Ama sabah o yarım kilo peyniri alıp o kapalı gözle nasıl gelmişim buraya? Dur bakalım ne yapalım yani, hocam dedi ki getirme dedi evladım dedi, ona ne gerek var? Hocam tatlı tuzlu bir şeyler gideceğiz, o ayrı. Hadi bakalım bugün şifalanalım. Şu dolunayda gerçekten gönlünüzden ne geçiyorsa, atılacak o yükler, o sıkıntılar, o size ait olmayan her şeyi şöyle bir üzerimizden atalım, var mısınız? Özgürleşme ihtiyacı kötü bir şey değildir dostlar.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: İstikbal'de. Reklam. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Dün akşam bir manzara ve tabii ki biraz böyle dolunaydan bahsetmek istedi gönül dostunuz. Küçük minicik de böyle bir yazı hazırladım ama alttaki müzik şöyleydi aynen. Hazırsak buna dedim, bu dolunay anca bir roman havasıydı. Anca bizi bir roman havası dedim, böyle bir paklar dedim. Şu an Instagram'da @radyoturkuaz@gönüldostufusunda o yazıyı da görebilirsiniz. Şu an şöyle işi gücü her şeyi bir bırakın. Az evvel hani özgürleşmekten bahsettim ya. Yani bir yerden gitmek ya da sadece bir bağ koparmak değil özgürleşmek dostlar. Gerçek özgürlük korkularımızın ve bağımlılıklarımızın kararlarımızı yönetmesine izin vermemektir. Altta bir roman havası. Biraz şöyle bir 5 dakika falan her şeyi değiştireceğiz. Hazır mıyız? Hazır mısın Türkiye'm? Yurt dışında olan dostlar. Nazan hazır mı? Maraş İnce hazır mı? İsviçre Nesin hazır mı? Mersin Asya. Ay ay ay, kimler gelmiş bakayım? Samsun gelmiş, Ayla, Gül, Nihal ve Yeşimlerimiz. İşte bu. Rabia'cığım hoş geldin. Osman hoş geldin. Esralarımızı görüyorum. Mustafa Bey'i görüyorum efendim. Hoş geldiniz. Çok güzel bir dolunay. Anca bu dolunaya

anki halimize bir roman havası gitmez mi? Tabii ki bu hava eşliğinde diyorum ki gönlümün güzel dostu, hayatın seni bir köşeye sıkıştırmış gibi hissettiğin o anlardaysan ve artık yapacak bir şey yok deyip katlandığın ne varsa, hadi bir roman havasıyla at gitsin. O eski huyları at gitsin. Seni aşağı çeken insanlar ya da içindeki o bitmek bilmeyen korkular, hepsini bir çuvala doldur, at denize ya da yak yık gitsin. Şimdi ben tabii çok severim, İzmir Bergama yöresine ait Gülali türküsü vardır biliyorsunuz ki. Şimdi biraz onu böyle minicik sizlere dinleteceğim gönlümün dostları. Dün akşam bunu yayınladığımda nedense sosyal medya bir kaldırdı o müziği. Ben de popstardan bir başka arkadaşla ekledim ama şimdi yayında işte Dolunay için özel geliyor, hazır mıyız?

Beraber söyleyecek miyiz? Hazır mıyız? Sözler bizden. Sadece şu an bir enstrümantal girdim. Gül Ali'yim. Aman Gül Ali'yim. Duymak istiyorum o sesleri. Trakya, Ege karakteri taşıyan tabii ki oyunlar da var, havalar da var bunda. İzmir'e, Bergama'ya da selam olsun diyorum, Trakya'ya da.

burada diyor ki indim havuz başına diyor. Neredesin diyor gönlümün dostu. Ya neşelendik değil mi? Güzel de oldu maşallah. Kasım diyor ki bak İstanbul trafiğindeyim şu an oynuyoruz demiş. Yaşayın siz. Videolar fotoğraflar geliyor işte budur diyorum. 505-188-30-00 kaydetmeyi unutmayın. Radyo Turgaz'ın WhatsApp mesaj attı. Halifeciğimden gelmiş videolar. Ya, harikasınız. Bursa'dan Rahim ablamızdan gelmiş. Selda'cığım, Reyhan'cığım, Nazan iyi ki varsınız diyorum. Hoş geldiniz.

bazen her şeyin merkezinde olma ve sürekli özel hissettirilme beklentiniz varsa, bu aralar bunların hepsini bırakabilirsiniz. Hayat belki size bir ayna olacak, insanlar ya da olaylar getirecektir. Ama ışığımızı söndürmeden, tabii ki geri planda olmadan, yaratıcılığımız, cesaretimiz, yeteneklerimiz, bunları koruyarak, yalnızca kendimizi göstermek için kullanmayıp sorgulayarak da, herkese bütüne de böyle tabii ki yarar sağlayarak da, hazır mıyız, devam edelim mi?

İnsan bazen ne kadar güçlü olduğunu hayat onu yormadan anlayamıyor değil mi dostlar? Artık ama biliyorsun. Yaş tahtaya da bastık. İyilik yapıp denize de attık. Ve ayran da içtik. Karpuz da kestik. Kurt ayısı da yedi. Maymun gözünü de açtı. Anlaşıldı. Her şey anlaşıldı artık değil mi?

0: Haber mobil uygulama. Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: İstikbal'de. Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar,

0: Teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

Bizler bu ülkenin güzel insanları. Biz acıyı da biliriz, fukaralığı da biliriz. Biz birçok şeyi biliriz be gönlümün dostları. Biz savaşları, atamızı, nenemizi, her şeyi biliriz be gönlümün dostları. Eğer şu an hani biri için burnunun direği sızdı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye-Irak arasında tarihi enerji anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı anlaşması dün sona erdi. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verildi. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım dedi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi, Türkiye ziyaretinin asırlar öncesine dayanan ilişkilerin pekiştirilmesinin bir nişanesi olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını söyledi. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başlıyor. YÖK tarafından açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 program ilk kez öğrenci kabul edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Yumaklı, 14 İHA'mızla 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz dedi. Qantas Havayolu şirketine ait Airbus A350 tipi uçak Melbourne'den havalandıktan 24 saat 24 dakika sonra Fransa'nın Toulouse kentine inerek ticari bir uçağın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçti. Pekin Üniversitesi tarafından insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Bu çalışmanın Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların araştırmalarında kullanılması hedefleniyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

0: zaten sorulmuyor, neden zaten konuşulmuyor, neden bu kadar uzak kalıyoruz birbirimizden, gönlümün dostları. Yani ne kadar güzel bir şey insanın duygularını sevdiği insana anlatabilmesi, kızgınlığını da, umutsuzluğunu da, mutsuzluğunu da, mutluluğunu da, ya şöyle hissettim, neden böyle oldu deyip karşındaki insanın hemen tepki vermemesi, nasıl böyle hissedersin böyle falan değil de, ya gel bakayım, gel yanıma, sen bir otur bakayım, bir kendine gel, seni orada bekliyorum diyebilirsiniz mesela. Bir gel ya, sen bir kendine gel, ben seni orada bekliyorum. Yani şefkatle yaklaşmak çok kıymetli. Bakın, şefkatle yaklaşabilmek. Bunu sadece çocuğunuza değil, yolda gördüğünüz küçük bir canlıya, minicik böyle tatlı yeni bir yavru kediye değil. Herkese, her şeye şefkatle. Ben bazen böyle çok üzülüyorum. Aslında bazen değil. Her akşam geçtiğim bir yol var eve giderken. Orada o betonların arasında o kadar güzel böyle çiçekler işte böyle yeşermeye çalışıyor ki. Çıkıyorlardı biliyor musunuz? Her geçen gün daha bir fazla oluyor. Ya diyorum ki biz buraya senin yerini işgal etmişiz. Biz ne yapmışız? Aslında onlar orada ben buradayım diyorlar her şeye rağmen. Hani sen istediğin kadar betonlarla ört bizim üzerimizi. Bize şefkatsiz davran ama biz yine de bir yol buluyoruz diyorlar. Ama sanki böyle oradan yürürken acı çektiklerini hissediyorum gönlümün dostları. Ya bu da ayrı bir durum tabii ki. Bu da konuşulması gereken başka bir şey. Yine de her şeye rağmen hani insanın insana ya da bir canlıya, herhangi bir canlının acısına şefkatle yaklaşabilmesi çok kıymetli. Yani şefkatsiz insanların da vardır bir bildiği diyorum. Belki onların yüreklerinde ne bileyim bir koruma kalkanı vardır, başka bir şey vardır. Onlara da empatiyle yaklaşmaya çalışıyorum ama onlar size yaklaşamıyorlarsa hiç gerek yok. Bu kadar kendimizi yormaya diyorum. Ve ikinci saatimiz başladı. Kısacık bir reklamım var. 500-588-30-0'da kamptan bana gelen bir fotoğraf var. Emrecan eşimle birlikte kamptayız diyor sabah. Bak diyor, kahvaltı soframız çok güzel yalnız ya. Bayılıyorum. Ben böyle dışarıda yapılan kahvaltılar. İşte evden getirirsin, dışarıdan alırsın, böyle kamp sofralarına da çok çok ilgim var. Selam olsun diyorum. Bizim için de bir çay içmeyi unutmayın.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Sezen'im sitemli sevgiye yaklaşıyor. Zerrin diyor ki vallahi artık sevmeyeceğim diyor. Şimdi boş verin bunları da, bir dakika bunları boş verin de. Ya bize neden böyle gerçekten nasıl dinleneceğimizi artık söylemiyorlar? Ben bunu sormak istiyorum. Yani modern çağın en görünmez ama en yaygın krizlerinden biri kronik yorgunluk. Bunun için ne yapabiliriz? Şimdi size de soracağım. Ben de böyle araştırmalar yaptım. Uzmanlar bakalım neler diyor. Ya biz nasıl dinleneceğiz gönlümün dostları? Soruyorum size. Gerçekten çok yorgun uyanıp tatillerden bitkin dönen, tatillerde bile işe devam eden, iş konuşan, yani gün sonunda gerçekten toparlanamayan insanlar olduk. Nedir bu? Az sonra. Belki çare oluruz birbirimize.

sanatseverler dedi ki modern çağın en görünmez ama en yaygın krizlerinden biri kronik yorgunluk. Biz nasıl dinleneceğiz diye sorduk. O küçücük molalarda yığılarak ya da işte küçücük aralarda hala iş konuşarak olmaz bu işler. Uykuda bile hala zihin bir şeyleri çeviriyor dostlar. Hani uzandığımız zaman mesela dinleneceğimizi düşünüyoruz değil mi? Ben çok severim. Ben enerjimi uzanarak alıyorum. Öyle uyuyarak değil. Oru doru uyuyanlardan biri de değilim. Tilki uykusu derler ya. Ama sürekli yorgunuz işte. Çünkü hiçbir zaman gevşeyemiyoruz. Ben bunu anladım. Bir gevşememe problemimiz var bizim. Gerçekten de uyumuyoruz. Gerçekten de nefes almıyoruz. O molaları verirken bile aslında hani vicdan azabı da veriyoruz. O yüzden şey diyoruz böyle çalışırken. Dinlenmeyi düşünme, dinlenirken çalışmayı düşünme, çalışırken çalış falan falan diyoruz. Ama biz gerçekten ne yapıyoruz gönlümün dostları? Yani her gün böyle yorgun uyanmak, tatillerde bitkin olarak dönmek, günün sonunda toparlayamamak ve bu döngünün böyle gitmesi. Aslında şunu diyor uzmanlar, sürekli ulaşabilir olma hali de çok yanlış. Ya ulaşmamasak birbirimize tatilde ya da işte izinlerde, telefonlar ve mesajlar sayesinde, işte haberlerde, sosyal çevre nedeniyle tabii ki hiçbir şekilde beynimiz dinlenmeye zaman ayıramıyor. Bilgi yükü var. Gün içerisinde yüzlerce bildirim var, haber var, içerik var. Dikkati sürekli böyle değiştiren, zihinsel yorgunluğu arttıran şeyler var gönlümün dostları. Hani eskiden bu kadar değildi. Değildi çünkü kimse bir insanın hayatını en fazla gazete 3. sayfa, 5. sayfa haberlerinde görürdü. 1-2 haber görürdü. Üzülürdük, ağlardık, sıkılırdık. Ama sonrası, ya şimdi bütün her şeyi izliyoruz ve görüyoruz. Sonra hız beklentisi var. Her şeyin hızlı olması gerekiyormuş gibi. Çalışmak, öğrenmek, cevap vermek, üretmek. Bu da sürekli yetişme hissi yaratabiliyor. Ya da hareketsizlik var işte. Yani uzun süre oturuyoruz. Düzensiz uykular, kronik stres. Hem fiziksel enerji hem de ruh halini etkiliyor. Karşılaştırma kültürü de insanı bitiriyor. Yani sosyal medyada insanların hayatlarının en parlak anlarını görüyoruz. Görmediklerimiz var. O zaman ne yapacağız? Sanki herkes çok mutlu, çok böyle jetlerle uçuyor gidip. Her gün sofralarında o dizilerde gördüğümüz kahvaltılar varmış ya, uzun uzun. Herkesin cildi böyle porselen cilt. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Porselen cilt diye baktım biraz araştırdım. Az kalsın cildim gidiyor dedim. Kendi kendime aldığım malzemelerle ne porselenli. Cildime bir şeyler oldu. Yani şu var, farkında olmadan ben geri kalıyorum hissini de besliyor bu modern çağın bu ne yazık ki yaşadıklarımız. O yüzden de buna çok dikkat etmemiz, bunları en azından fark edip toparlamamız gerekiyor. Yok öyle porselen bir cildim yok. Normal cildim var, çok seviyorum artık.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Makino. Ne kadar bu şarkıyı dinlesek de, ne kadar birbirimize desek de, bir olay oluyor, bütün sinir bozuluyor. Gündüz çok güzel oluyor mesela, öğleden sonra hop dışarıda trafikte orada burada bir şey yaşıyorsunuz bir anda. Yani onu orada bırakmak gerekiyor tabii ki. Bunun için de siz ne yapacaksınız kendiniz biliyorsunuz. Ben ne yapacağımı biliyorum kendimle ilgili. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Meypazarı Halk Eğitimi Gonca dinliyor öğrencilerle birlikte. Saniye ve Emine arkadaşlarıma demiş, bir şarkı var mı? Var tabii ki, hepiniz için gelsin.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix.
1: Bugün yine çok güzel oldu bence. Her tarzın en sevilenleri arka arkaya geldi. Birinci saatte bir roman havası bile oynadık. Ama artık son 20 dakikanın içerisindeyiz. Yavaş yavaş şöyle ritmimizde bir değiştirelim diyorum gönlümün dostları. Hilal'e doğru giriş yapıyoruz. Hilal'cimi bekliyoruz. Nerede acaba, nerede? Kim bilir. Ben bugün doktora gideceğim ya maşallah. O da arkamdan hemen hastalandı böyle. Şimdi sevgi, dostluk galiba böyle bir şey. İnsanın canı yandı mı bir diğerini de yanıyor. Bazen bazı insanlar da sünger gibi çekiyorlar etrafındaki olayları. İşte burada da bazı şeyleri bırakmak ve dönüştürmek gerekiyor. Hani bugün dedim ya, kolay bir süreç değil. Aslında ay düğümleri değişiyor, bir dolunay günündeyiz gönlümün dostları. Çok önemli bir dolunay aslında baktığımızda. O yüzden de bırakmak demek, sorumluluğu bırakmak demek değil. Yani... özgürleşmek demek, bir şeylerden kopmak tamamen değil, o bağları koparmaktan bahsetmedik biz bugün biliyorsunuz ki. Aslında tam tersi, bağlarımızı tabii ki güçlendireceğiz gönlümün dostları. Ama bizi yoran, bizi üzen, bize ait olmayan yükleri de, öfkeleri de, huzursuzluğu da ve birçok şeyi de artık bileceğiz, anlayacağız ve geride bırakacağız. Hadi bakalım kimler var son saatte? 505-188-30-0'da. Eyvah, Özlem'in doktora gitmiş. Sesimi kötü buldu diyor. Ne oldu peki? Çünkü ne oldu biliyor musunuz? Kendine hiç bakmıyor Özlem. Ben buradan bir dinleyicimi şikayet edeceğim. Ameliyat oldu ses tellerinden, sesinden. Ah bir tanem ya, ne olur kendinize dikkat edin.

Şimdi çocukluğuma gidiyorum. İlkokulda böyle civcivler vardı. İlkokulun önünde satarlardı. Bize acaba mutlu etmek için mi, travma için mi onlar? Esra bak beni iyi dinle. Esra'cığım bir video göndermiş de. Yani biz tabii babaanne al, babaanne bize al, dede bize al böyle. İşte nasıl böyle civcivci sesler çıkıyor falan. Kıyamam tabii, çocuk aklı. Her şeyi bilemiyoruz. Alıp onu götüreceğiz evde oynayacağız sanki nasıl. Sanki oyuncakmış gibi. Ama bir bağlanma kocaman olduğunda sonra bizim elimizden çekip alıyorlar. Nereye gitti diyorum, kardeşim diyor ki kasaba gitti. Bir de ben, erkek kardeşim bizi üzmek için. Biz şimdi 3 kardeşiz, 2 kız bir erkek. Erkek kardeşim tabii yaramaz böyle. Kasaba götürdüler, o birazdan buraya gelecek masaya falan diye. Sonra yani ördek eti de bu arada hiç yemedim söyleyeyim. Ya da işte böyle kuşlar olurdu, balıklar olurdu ama hep tabii ki hayatlarını kaybediyorlar belli bir zaman sonra. Çok üzülüyordum ben onlara. Balıklar için de üzülüyordum. Böyle ters dönerlerdi, ağlardık. Kız kardeşim de nasıl, yine erkek kardeşim ne oldu, ne oldu? Bakamadınız mı, yanlış beslediniz, çok verdiniz falan, kendiniz gibi obez yaptınız. Ay neler neler, anlatamam size. Şimdi Esra'ya bir komşusu kuş göndermiş, kuş almış. Çok güzel sarı papatya diyor. Rabbimden geldi. Aslında ben normalde karşıyım diyor. Hani hapsedilmesini istemiyorum kafese diyor. Aynı şekilde aynı düşünüyoruz aslında değil mi? Yani doğada olsunlar falan ama o kadar da iyi geldi ki diyor. Sinemcime buradan selam gönderiyorum. Yani bana diyor yoldaş oldu diyor. Çünkü biliyorum onun çok önemli bir kaybı vardı. Bir taneciğimin. O yüzden de ismi de sarı papatyaymış. Hoş gelmiş sarı papatya, çok severim ben. Ben de sevdiklerime hep derim sarı papatya, sarı papatyasın sen diye. Aramıza hoş geldi. Elvan'ım Almanya'da hiç kendine bakmıyor. Hiç kendine, yiyecek hiçbir şey yok, devamlı su var diyor araçta diyor. Ben burada aç kaldım Almanya'da. Oraya kadar gelemem bak söyleyeyim, oraya kadar gelemem. Şimdi kendinize de sevdiklerinize de iyi baktığınız bir gün olsun diyorum. Yarın yine buluşalım diyorum. Saatler onu gösterdiğinde. Sonra ardından Yasin'i görüyorum. Yasin Eskici şu an balkonda kahvaltı ediyorlarmış. Fotoğraf gelsin mi demiş. Niye gelmemiş hala, ben de onu merak ediyorum. Onlara buradan selam göndermek istiyorum. İsviçre'de teyzecim diyor Yade. Ufak minicik, o da bana bir fotoğraf göndermiş. Seni çok seviyorum. Biraz da işim var demiş. Kıyamam ben ona ya, bir tanem. Çocuklarınızla, evlatlarınızla, sevdiklerinizle iyi bir gün geçirmenizi istiyorum. Şimdi programın son şarkısı, son kısa reklamları, ardından Hilal Özgani mikrofonda olacak.

0: Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
1: Türkiye Tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
2: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye-Irak arasında tarihi enerji anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı anlaşması dün sona erdi. Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verildi. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım dedi. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi, Türkiye ziyaretinin asırlar öncesine dayanan ilişkilerin pekiştirilmesinin bir nişanesi olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını söyledi. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul yönetmeliğinde kapsamlı değişikliklere gitti. Buna göre okullarda artık güvenlik amacıyla dolap ve sıra araması yapılabilecek. Veliler öğretmenlerle randevusuz görüşemeyecek. UEFA liglerinde ikinci eleme turu rövanş maçları başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugün 21'de Gornik Zabrze ile, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Midtjylland'le yarın 20'de, Konferans Ligi'nde Başakşehir Inter Turku'yla yarın 19'da karşı karşıya gelecek. ABD'de anket yapıldı. Katılımcıların %49'u Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı bulunan katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'de tutuklanması gerektiği görüşünü bildirdi. %27'si ise bu soruya hayır cevabını verdi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: biraz yayına birazdan mola vereceğim. Füsun'a manikür, pedikür yapacağım az sonra. Hiç bak. Bazen duymuyor da artık, biliyor musunuz, duymuyor. Şey yok yani.
1: Neden bizim acaba özel hayatımızı hemen bir anda ilk anonsa biz doktora gideceğiz dedim, söyledim. Doktorumuz bizi bekliyor.
0: İşte ben giderken,
1: dedim ama
0: bakın.
1: Bir dakika dur. Ben giderken dedim. Ben giderken hemen hastalandı, kendisi de geliyor Hilal de. Hemen hasta o da geliyor. Ne oldu da sana bir anda böyle hastalandın da?
0: Arkadaşlar kova tutulmasında
1: kova dolmayın.
0: Füsun'u engelleyin. Hayatınızdan kısa süreli çıkarın. Sonra geri alın. Sizden rica ediyorum. Ben yandım.
1: Siz yanmayın. Yanmayın.
0: Hani yayın başlasın, az sonra konuşacağız.
1: Ağrılardan.
0: Hoş geldin. Ay Allah'ım, evet. Şifalandıracağız seni.
1: Herkese şifa
0: versin. Amin.

0: Ford Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediye.

tarifesi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Expertise.

0: Z kuşağı var ya, beni bu Z kuşağı bir eğlendiriyor. Arkadaşlar çok zekiler. Bir araştırma yapılmış. En çok çalışıyor, taklidi yapan çalışanlar Z kuşağı olmuş bu araştırmaya göre. Füsun sen Z dediysin.
1: B kuşağı biz artık.
0: Yok, ben tam bir Z kuşağıyım da yaş tutmuyor.
1: Sen bir Z kuşağısın.
0: Ben çalışıyor gibi bazen yaparım.
1: Ama sen Z kuşağı değilsin Hilal, 46-47 yaşındasın.
0: Ben yok artık. Kaç yaşındasın?
1: Ha, 20 yaşındasın yani, pardon.
0: 47 dedim, bir kalbime indi yani. Canım Füsun'um. Hilal Özdeni ile Sosyal Hayat'ta, o zaman bu şarkı tüm

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

konuşuruz, seni seviyoruz. Her daim yanındayız, bunu da söyleyelim. Öpüyorum güzel yanaklarından. Ayrıca bizi yurt dışında dinleyen ama yazmayan ama her söylediğimizle yakından ilgilenen sizler. Seviyoruz sizi.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir.

Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz. Pilot Garaj Shop'a Expertise.

Mesajlarınızı görüyorum, bana yolladığınız, çok teşekkür ediyorum. Onlara bir bakacağız. Yurdun dört bir yanından yine mesaj alacağız. Nasılsınız soruma? Minik de bir yanıt istiyorum. Uzun cümleler kurmadan neden bütün mesajları okuyalım. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Eymen Bulut ses göndermiş. Tabii ki dinleyemiyorum şu an. Kahve fincanlarıyla mis gibi bir görüntü, fotoğraf. Canımsın. İsme bakacağım şimdi. Ayşen de sizleri severek dinliyorsunuz. Dinliyoruz, bir harikasınız demiş. Ben de bugün konuşamıyorum galiba.

47 oranında bir trafik var. Şimdi bu okullar kapanmadan önce ile şimdiyi kıyaslıyorum. Okullar kapanmadan önce hava sıcaklığı değişmeksizin %54, yağmur yağarsa %57'lere çıkan bir trafik vardı. Şimdi bir %47 ile minik bir rahatlama var köprülerde özellikle. Ancak Temak Şemsettin Viyadüğü Metris yönü sağ şerit karayolları bölge müdürlüğü çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Yoğun trafik burada var. Bakırköy Aksu Caddesi ile sahil yolu Bakırköy yönü sağ şerit bakım onarım çalışması. Burada da

0: geleceğim.
1: Radyo Turkuaz İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası genelde.

0: yeni satları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur. Reklam.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

akşamdan hazırladığımız haberler de var. Yeni bir ödem sökücü tarifi aldım ama herkesin böyle tarifleri uygularken meyve de olsa sebze de olsa hekimine danışması gerektiğini düşünüyorum ama işin içinde ananas olunca kesinlikle harika bir ödem sökücü olduğundan eminiz ama az sonra tarif.

0: Ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya'da son iki günde çıkan 11 orman yangınından 9'u kontrol altına alındı. Ankara'ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artarak %44,88'e ulaştı. Paraşütle uçuşa son dönemde ilgi arttı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere mahallesinde yılın ilk 6 ayında yaklaşık 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. Serbest piyasada gram altın 6.152, dolar 47.40, euro ise 54.06 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

0: Ergen'e bir selam gönderelim, kolay gelsin diyor. Bizim PVC ustası arkadaşımız Ayşe Durmuş da, Ayşe Dudu Kış da, Ayşe Dudu Kış'ı Ayşe Durmuş diyor. Kızım arkadaşlar, itfaiyeyi arayın ya. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Hilal'im iyi yayınlar dilemiş. Ayşe'miz Ankara'da. Ankara'da bizi dinleyenlere, Bursa'dan Yasemin'imize ve Günnihal'imize.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
0: Şimdi Ankara'ya su sağlayan barajlardaki doluluk oranının, doluluk oranının geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artarak %44,88'e ulaştığı iyi bir haber. Biz rakamları bilmiyor olabiliriz ama 2 katını artmasını kıtlıktan, su kıtlığından bir adım öteye geçmiş olduğumuzun göstergesi. Geçen yıl bu konuşuluyordu. Su bitiyor, su bitiyor. Bak Rabbim, susuz da bırakmadı bizi. İyi keyifler, canlar.
2: Bak işte yaklaşıyor fırtına.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Garanti bebeve.

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

İstanbul'daki hava kirliliğinin geçen yıla göre %6 azalmasının sebebi az deodorant mı sıktık, birazcık dikkat mi ettik, ozonu mu delmedik, neler oldu acaba? Ama %6 bence oldukça iyi bir rakam. Hadi bakalım önümüzdeki yıl bu rakamları daha çok yükseltip hava kirliliğini canımız çok sevdiğimiz İstanbul'umuzda daha tatlı hale getirelim. Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,5 yıl olmuş ortalama. Erkekler 75 yıl 9 ay, kadınlar 81 yıl 82 yıl mı? Şimdi minicik, tatlı, çok güzel. O Blok için yeni bir şarkısı var ya, çok güzel gülüyorsun diyor. Onu çalacağım size. Beklediğiniz şarkılardan biri olduğunu biliyorum. Japonya'nın güneybatısında 7.1 büyüklüğündeki depremde 13 kişi hayatını kaybetti. Japonya'ya bir geçmiş olsun diyelim. Depremin olduğu gün de tsunami uyarısı falan yapıldı yani. Ne kadar zor ama şükrediyoruz sayının 13 kişi olması. Yani keşke hiç olmasa da 7.1 deprem. KPSS ön lisans başvuruları başladı. Bunun da bilgisini verelim. Hilal Özgen'in yayında saatler 13.19.

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: olmadan buna var.
1: Valla arkadaşlar, ne güzel bir gün, ne kadar tatlı şarkıların çalındığı bir yayın oldu. Bu arada haberler Adana'dan bu kez. Vatandaşlar asfaltlanmayan bozuk yollara halı sermiş. Bu görüntüler beni biraz güldürdü ama mağduriyetlerine de üzüldüm. Adana'ya selamlar, sevgiler. Hayır.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Canım dinleyicilerim, hepinize mutlu bir gün dileyelim. Tekrar Radyo Turkuaz'da turkuazradyolar.com'dan bize ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Diğer dijital radyolarımıza, her telden, her türden olan radyolarımıza da ulaşabileceksiniz. Ayrıca uygulamamızı cep telefonlarınıza indirirseniz 24 saat kesintisiz dinleyebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

yanan eden bulur güzelim, kalır sanma yanına, eden bulur güzelim.

Evet, geldik bir yayının daha sonuna. Bugün çarşambaydı, ayın 29'uydu. Yok kova tutulmasıydı, ay tutulmasıydı. Füsun'dan her şeyi dinledik. Bir adım bile atarken düşünür olduk, değil mi? O zaman kendimize dikkat edeceğiz. Bol su içeceğiz. Sıcaklara, sıcak havanın çok yoğun olduğu illere selamlarımızı gönderelim. Bol sıvı tüketerek ve kendinizi serin yerlerde tutarak hayatınıza devam etmeniz gerektiğini altını çizelim. Ben Hilal Özdemir. Rabbim sağlık sıhhat versin. Yarın ayın 30'unda Perşembe günü saat 12'de tekrar görüşelim. Sırada Utku ile istekler var. Az sonra.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı bankkartta. Ayrıntılı bilgi.

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
7: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar gündemde olacak. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Tercih

0: Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportları 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olmalı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız.

Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Ve Utku'yla istekler vaktidir, zamanıdır. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. 3 saat süresince mikrofon başındayım, sizlerle birlikteyim. Bir kez daha güzel bir gün diliyorum sizlere. Hayat bazen yorsa da umut her zaman olduğu gibi yine yanı başımızda olacak. Yani neticesinde hem şarkılarla yolumuzu aydınlatacağız, hem de her daim olduğu gibi sizlerden gelen mesajlarla hep birlikte güzelliği, gülümsemeyi, iştenliği yaşamış ve paylaşmış olacağız. Ben buradayım, bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz ki gelmeden yazan dostlarımızı gördüm. Teşekkürler ilginize, iştenliğinize. Önce bir mesaj attığımız devrede, onu da bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Radyolarını yeni açanlar, bizimle bu alemde yeni tanışan dostlar, sözüm size. Bakalım sizler nerelerdesiniz? 505-188-30-0 mesaj attığımız. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum, sizleri de davet ediyorum. Ayrıca Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Sevdiğiniz sanatçıyı, sevdiklerinize mesajlarınızı, gönlünüzden geçen duygularınızı Instagram kullanıcıları Instagram @radyoturkuaz takip etmeyi unutmayın. Ve yine Instagram'da Utku'yla istekler bitişik yazarak oradaki paylaşımın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku'yla istekler ve X'de Radyo Turkuaz. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Başladık dostlar. Nasıl?

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
5: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
6: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

Ders olsun. Kendi Şah Adana'dan bir Rüjek'ten arkadaşım Betül ve benim için bir şarkı diyor. Peki başladık mesajlara, yine bir kez daha selam olsun dostlara. Eskişehir'den Mesut, o da kuaför dostumuz. Firdevs ve Hatice ile beraber dinliyoruz sizi. Orada dinleyen dostlara selam olsun. Hakan Ümraniye'den sana ve sevdiklerine armağandır. Ayşen Eskişehir'den katılıyorum. Çocukluk arkadaşım Mehtap için sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Elbet bir gün buluşacağız. Ne güzel şarkıdır o. Peki hatırlatın ama unutursam olur mu? Dinletmek isterim, bugün hep beraber dinleyelim. Çayla kahveyle birlikte. Lütfiye, Buray istekleri var. Şimdi Buray'dan çok güzel bir şarkı seçtim. Dinleteceğim birazdan Lütfiye. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Hüseyin'in mesajı var. Hüseyin Arabacı, bugün evliliğimizin tam 19. yılı diyor. Bütün şarkılar eşime gelsin, onu çok seviyorum diyor. Sevgili Hüseyin Bey'e, kıymetli eşine ve güzel ailesine sevgiler, selamlar. Gül Nihal, iyi yayınlar diliyorum Utku, çarşı işlerimi hallederken dinlemedeyim demiş. Sevgiler, selamlar. Selam olsun bizden de sizlere. Merhabalar Nazlı ben. Şu an yeğenimin kınası için Eskişehir'e gidiyoruz Bayburt'tan. Evlenecek olan yeğenim Teoman ve Aslı için sizden bir şarkı bekliyoruz. Kayıt yapacağım demiş. O zaman şimdi çalacağım şarkı. Sizlere de anlam katsın, güzellik katsın, olur mu Nazlı? Her şey gönlünüzce olsun. Sevgili Teoman'a ve Aslı'ya da bir ömür boyu güzellikler diliyorum. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

bu şarkılar 2000'lere damgasını vuran şarkılardan bir tanesiydi. Ne güzel değil mi? Devam edelim. Bakalım dostlarımız nerelerde? Sevgi Hanım, o da bizi dinliyor. Selam olsun. Hayırlara vesile olsun. Babamı diyor rüyamda gördüm diyor. Bugün çok duygusal günümdeyim. Allah geride kalanlara sağlık saat versin. Bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Bakalım başka nerelerden dinliyorlar bizi. Mustafa, Kayseri Melik Gazi Belediyesi'nden. Sevgili Mustafa, o da bizi dinleyen kamyon şoförü dostlarımızdan. Bütün belediye çalışanlarına sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Nalan istekleri var, bakacağım. Yusuf Özdemir, Yozgat, Yerköy, Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışıyorum. Sizi diyor aylardır dinliyoruz ama ilk kez yazıyoruz. Ama saat değil gerçekten, vakit sizlerle su gibi akıp geçiyor. Kabul ederseniz diyor Barış abiden bir şarkı bekliyoruz. Bütün demir yolu çalışanları için de armağanım olsun. Yakında devreye giriyor galiba değil mi yüksek hızlı tren? Geçen gün bir yerde okumuştum. 3 büyük şehri 2,5 saate falan düşürecekmiş mesafesini. Güzel şeyler. Emeği olan herkese sonsuz teşekkürler. Seval, ben arkadaşımla evde iş yapıyoruz ve her gün sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı arkadaşım Sebehte için gelsin. İnşallah doğru söyledim çünkü sen öyle yazmışsın Seval. Sebehte için. Merhabalar, İbrahim Maraş Mersin yolundayız. Babam için sizden bir şarkı bekliyoruz. Selamlar olsun size de sevgili dostlar. Bakalım çalacağım şarkı sevecek misiniz? Kıymetli dostlarım, sevgili Nursever ve Eda ve ekip arkadaşlar, onlar da şu anda beni dinliyorlar. Aynı ekipte dinleyen bütün dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun, kolaylıklar diliyorum. Bu şarkı da sizlere hediyemdir. Kabul edin, keyifle dinleyin, olur mu? Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Utku ve İstekler reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Yeşim İzmir'den hoş geldin diyor. Ferhat Göçer istekleri var, bakacağım. Selam olsun size. Hatta şöyle yapalım. Az önce bir dostumuzun istemiş olduğu bir Muazzez Ersoy şarkısı vardı. Söyleyemedim bu arada Muazzez Ersoy. Elbet bir gün buluşacağız demişti değil mi? Bir de Ferhat Göçer isteği vardı. Onu da hemen yerine getirelim. Böyle peş peşe iki güzel şarkı günün bu saatinde adresinize teslim edeyim. Boşluk almayı sevmem çünkü. İmkan ve ihtimal çerçevesi içerisinde istekleri de yerine getirmeye çalışıyorum bu arada. Şu Ferhat Göçer şarkısını hazırlayalım. Ardından zaten o güzel şarkılara kulak verirken sizler de o arada lütfen çayınızı kahvenizi tazeleyin, olur mu? Sizi çok güzel şarkılar bekliyor. Öncelikle sevgili Hayati çok teşekkürler. Selam olsun oğlum Ahmet için. Bugün doğum günü diyor. Nice mutlu senelere, her şey gönlünüzce olsun. Gaziantep'ten Selda, hayatıma bir anda girip yüzümü güldüren ve beni değerli hissettiren sevgilim Hasan için demiş. Sevginiz daim olsun. İlhan Batman'dan dinliyor bizi. Selamlar. Sevda Hanım, Çınarcık'ta yıllarca bu minik radyomdaydım diyor. Son bir aydır yine radyomdayım. Sizi dinliyorum demiş. Sevgili Sevda Öztaşkın şu anda da Bolu'dan dinlediğini dile getirmiş bize. Sevgili dostumuz peki. Hülya İzmir'den radyolar açık, sizi dinliyoruz diyorlar. Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkürler güzel insanlar. Varsa sizin ne yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

şarkıları konuştururuz tabii ki, değil mi? Şarkıların konuşması bir başkadır zaten, kendi kendince. Bülent'in mesajı var. Tutkucumu yayınlarsan programa başladığında her gün biz eşimle bir saatlik yol gidiyoruz diyor ve devamlı sizi dinliyoruz. Adanalı Bülent abinin eşim ve benim için bir şarkı istiyorum demiş. Bülent abime sevgiler, selamlar olsun. Sizlerin de yolu açık olsun, Allah'a emanet. Kürşat, aleyküm selam, teşekkürler. Fenerbahçe'ye başarılar dileğinde bulunmuş. Bu akşam zor bir mücadele var, bakalım. Hayırlısıyla inşallah diyelim. Bugün Fenerbahçe, yarın Beşiktaş ve Başakşehir'le inşallah güleceğiz. İzmir'den Çağrı Bilal Akın, gönlünüzden ne koparsa diyor. Sevgili Bilal, selam olsun size. Mudanya'dan selamlar. Ergin abiye de sevgiler, selamlar olsun. Dilek Atasayar, Polatlı'dan dinliyorum sizi. Bütün sevenlerim için bir şarkı istiyorum. İskenderun'dan Mehmet Karagözoğlu, sizleri dinliyorum diyor. Hayvan dostlarımla beraber, bütün hayvansever dostlarımız için sizden bir şarkı bekliyorum. Ne kadar güzel, kedi var, dağ keçisi var, ördek var. Harika. Bir de güzel bir köpek var. Arkadakiler kuzu mu? Geçen gün bir yerde gördüm. Kuzuyu görüyor böyle, ay diyor, seni yerim falan. Sonra pirzolasını yiyor. Devam edelim. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Birazdan Radyo Turkuaz Instagram sayfasına bakacağım. Oralarda neler yazmışlar dostlarımız, oradaki mesajları da dile getirmek istiyorum. Instagram Radyo Turkuaz takip etmeyi unutmayın dostlar. Yeni açanlar için söylüyorum. Bizi daha önce takip etmeyen dostlarımıza da bir kez daha hatırlatmasını yapmış olalım.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

bu kadar hareketlendik ve yorulduk. Şimdi çok güzel bir şarkıyla bu saati kapatacağız. Nermin, o da bizi dinliyor. Hasta yatağımda dinliyorum diyor. Geçmiş olsun. Serdem Coşkun, canım ablam benim. O bizim duayenimiz, ilk radyoculardandır. Çok iyi bir söz yazarıdır, çok iyi bir yorumcudur. Kulakları çınlasın Serdem Coşkun'un. Canım ablam, çok özledim seni. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Silivri'den Ümit, benim için de bir şarkı çalar mısın diyor. Sevgili Muhammed, Siirt'ten selamlar olsun. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. İlda Datça'dan, Muğla'dan yazıyorum. Deniz kenarında kahvemle sizi yayına bekliyoruz demiş. Eyvallah, selam olsun size. Bakalım başka kimler var? Sevgili Murat, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sizlere. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Okuyamadığım mesajlar var mı? Şuradan şöyle bir göz atalım bakalım. Galiba burada da var. Pınar, Yozgat'tan, merkezden dinliyorum sizi Pınar Çetinkaya. Sıradaki şarkım size ve sevdiklerinize hediyemdir. Hanife, Tokat Zile'den, sıradaki şarkı sizlere de hediyem olsun. Şanlıurfa Ceylan Pınar'dan Hakan Gül, bir sonraki şarkı TEDAŞ çalışanları için sizlere de selam olsun. Gül Nihal, iki mükemmel sanatçıdan çok güzel eserler diyor, eksik olmayın. Ankara'dan Hazel, annem için yazıyorum. Her zaman arkamızda ve böyle güçlü durduğu için ona minnettarız diyor, onu çok seviyorum. Ankara'dan iyi yayınlarınız olsun demiş. Sıradaki şarkım da sizlere hediyemdir. Sevgili Hazel'e, kıymetli ailesine ve annesine de armağanımdır bu güzel çalışma. Devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda terörsü Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar gündemde olacak. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta pek çok ilde beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşlara azami hassasiyet çağrısında bulundu. Yumaklı, 14 İHA'mızda 184'ü akıllı, 776

0: korkuyla yarın 19'da karşı karşıya gelecek. Pekin Üniversitesi tarafından insan beyninin kıvrımlı yüzeyini 10 milisaniyenin altında bir sürede ve yüksek hassasiyetle modelleyebilen yeni bir memristör çip geliştirildi. Bu çalışmanın Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların araştırmalarında kullanılması hedefleniyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

İkinci saate merhaba demiş olduk. Merhabalar, Osmaniye'den selamlar olsun demiş sevgili Deniz. Sıradık şarkım sizlere de hediyemdir. Elif Adapazarı'ndan sıradık şarkı sizlere de hediyemdir. Tekirdağ'dan dinliyorum sizi, selamlar, ismim Fatma. Sıradık şarkı benim olsun mu diyor. Tabii ki sizlere de selam olsun o zaman. Merhabalar, Alanya'dan Hülya ben. Benim için bir Merve Özbey şarkısı dinletebilir misiniz diyor. Alanya'da cadde bomboş galiba değil mi? Sıcaktan dolayı, çok sıcak galiba oralar. Selam olsun sizlere de. Sakarya'dan yazıyorum, ismim Naz. Her zaman arkamda duran canım annem için sizden bir şarkı bekliyorum demiş Naz. Selam olsun sizlere de, Allah başınızdan eksik etmesin. Kahramanmaraş'tan Alican, onun da beklediği bir şarkı var, dinleteceğim birazdan. Lale, iyi yayınlar. Çakılım'la beraber dinliyoruz sizi. Kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Uyku az, radyosuz olmuyor demiş. İzmir'den selamlar olsun diyor Lale Hanım. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Dinleteceğim şarkı da sizler için. Ayrıca Canan Giresun'dan bir şarkı da Giresun'a gelsin mi diyor. Tabii ki güzel Giresun'a, yeşil Giresun'a da armağanım olsun şarkımız. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
1: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Utku'yla isteklere. Ayşen, o da bizi dinliyor. Selam olsun size de. Cemile İzmir'den, eşim için. Aysun, uzun zamandır yoktum diyor. Antalya'nın bu çok sıcaklarından selamlar olsun demiş. Aysun ablamıza sevgiler, selamlar. Bilal, o da bizi dinliyor. Senin mesajını okudum ama sen duymadın galiba. İyi yayınlar Erzurum'dan, selamlar. Evdeyiz diyor. Temizlik eşliğinde dinliyorum sizi. Sıradaki şarkım Kalbi Aşktan Yananlar için gelsin diyor. Serap gönderdiği mesajda. Selam abicim, Hollanda'dan Leyla Deniz. Bütün gurbetçiler için, kır şehirlere ve beni tanıyan herkese armağanım olsun diyor. Selam olsun size de. Füsun'un mesajı var. Her zamanki bizi dinliyoruz demiş. Çağla, İrem, Dila, Ece, Betül, Evrim, Aslı, Aylin, Begüm ve Eda. Sizlere de armağandır. Gülnur Aydemir, selamlar, yeni geldim diyor. Hemen açtım radyomu. Sağ olun, eksik olmayın. Bu güzel şarkım da sizlere hediyem olsun, dinleyelim. 505 188 30 çift 0.

Yol arkadaşım neredesin? Devam ediyoruz. Ayla'nın mesajı var. Hava kapalı ama demiş güneş de var. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Ben de dinliyorum sizi demiş. Kulağımda kulaklıkla. Nesrin. Mersin'den yazıyorum diyor. Eşim Nusret. Devamlı severek dinliyoruz. Her zaman yazamasak da hep sizinleyiz demiş. Sağlık sıhhat diliyorum canım ablam sizlere. Selam olsun güzel ailenize. Damla İzmir'den dinliyor. İlter ve orada dinleyen bütün dostlar armağanım olsun. Size ve sevdiklerinize de hediyemdir. Engin'i çok sevdiğimi söyler misiniz diyor. Göndermiş olduğu mesajında Damla İlter. Ayşe Malatya'dan şu an komşum Meral'in bahçesinde havuz başında dinliyoruz sizi. Komşularım Sultan ve Rüveyda için bütün şarkılar bize ve dinleyenlere gelsin. Tülin Taşbaş, o da bizi dinliyor. Tülin Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Merhabalar Turkuaz ailesine, Sakarya Gevye Devlet Hastanesi'nden kocaman selamlar. Görev başındaki bütün çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Mürvet Duran ve ekip arkadaşlarına, bütün sağlıkçı dostlarımıza da hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. Merve Özbey istekleri vardı. Yerine getireyim. Ardından devam edeceğim. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: garantiyiz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
3: Reklam.
4: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Geçmiş geçmişte kalsa da, geçmişte yaşananlar bir başkadır, güzeldir insanların nazarında, insanların yüreğinde, insanların belki de hafızasının en güzel yerinde. Unutmayalım geçmişimizi de, öyle değil mi? Çünkü insan geçmişiyle bir şekilde tecrübe ediyor hayata. O şekilde alışıyor, o şekilde yaklaşıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bakalım dostlarımız nerelerde? Hediye kardeşim diyor. 7/24 sizi dinliyorum. Sağ olasın. Sıradaki şarkım da sizler için. Size ve bütün sevdiklerinize armağanımdır. Belki bir nostalji yapabilirim ilerleyen dakikalarda, olur mu? Selam olsun size. Elif annem için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Selam olsun size. Saadet, soğuk bir Rize gününden selamlar olsun. Bizden de sizlere sevgiler. Cide'ye, aynı zamanda Behtiye için sizden bir şarkı bekliyorum. Eşim Bahri için kızların Begüm ve Bengü'ye armağan olsun. Sizlere de sevgiler, selamlar. Kahramanmaraş'tan Enes ben. Sizden bir şarkı istiyorum. Az önce dinlettiğim şarkı da sizlere hediyemdi. Merhabalar, mutlu günler diliyorum Turkuaz ailesine. Serhat şehrimizden selam olsun diyor Edirne'den. Aynı zamanda sizden bir şarkı bekliyorum demiş Teoman ailesi. Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan oğlum Umut için ve eşi için ve kızım Duygu için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Selam olsun size de güzel insanlar. Sevgili dostum, can arkadaşım sevgili Pınar, Pınar Dikmen. Çok güzel bir insan. Sesi çok güzel, kişiliği çok güzel, yorumu harika. Yepyeni bir şarkısı var, şimdi vazgeçmedim. Onu dinleyeceğiz. Bu arada Selimiye, Söğüt Bozburun bizim canımız diyor. Aynı Pınar da benim gibi, o da bir Fethiye aşığı. Antalya, Alanya, artık nerelerde dostlarımız dinliyorsa her birine sevgiler, selamlar olsun. Ama her zaman söylediğim gibi birçok dostumuzun tabii gönlünde farklı tatil yerleri geçer ama bizim de gönlümüzde Selimiye, Söğüt, Bozburun var. Öyle değil mi Pınar? Pınar'a ve bütün sevenlerine armağanım olsun yepyeni şarkısı.

Özgün yepyeni şarkısı. Ben daha ölmedim. Çok seviyoruz Özgün'ü biz. Sesi, yorumu, yüreği bir başkadır Özgün'ün. Yeni şarkısı da hayırlı olsun. Çok sevdim, çok beğendim. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Sabri İzmir'den sevgilerle, İzmir Karşıyaka Şemikler'den arkadaşım Mustafa Aytaç aynı zamanda estetik personelleri için ve orada meydanda bir çay ocağı varmış. Oradaki Cüneyt'e de selam olsun ve Mehmet'e de sevgiler, selamlar. Dinleteceğim şarkı sizlere de hediyemdir. Ayla'nın mesajı var Antalya'dan Ayla. Hava o kadar sıcak ki demiş. Sıcak bir günden merhabalar. Vallahi kaçmak istediğim yerin fotoğrafını gönderiyorum demiş size. Neresi orası? Ayın şavkı da vurmuş. Gerçekten dün gece de İstanbul'da harika bir ay görseli vardı. Ay resmen gemilerin üzerine ahenkle ışığını yansıtıyordu. Gül Nihal kesinlikle katılıyorum demiş. Geçmişi unutmamak güzel diyor gönderdiği mesajında. Sevda Ankara'dan sıcacık sevgilerle. Sevda ve Selma, büyük bir keyifle dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkım da sizler için. Bornova'dan yazıyorum elektrikçi Ahmet. Eşim Özlem'e, kızım Melisa'ya ve oğlum Eymen'e gelsin diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. Peki devam edelim. Uzun zamandır dinletmediğim bir Tarkan şarkısı var. Dinleyelim, hemen ardından devam edeceğiz. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Ayşova Expertise. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a Expertise.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediye

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans

0: Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.

Semih Cenk hayranlarının beklediği şarkılarımızdan bir tanesiydi. Nur Sever. Semih Cenk şarkılarını da çok sever o. Ona ve Altay ailesine sevgiler, selamlar olsun. Eda için, biricik evladı için, kıymetli eşine ve Bengui, onun da kulakları çınlasın. Kübra Gebze'den dinliyor. Kahveme eşlik ederek sizi dinliyorum demiş. Kızım Zümra ile birlikte. Selam olsun size. Merhabalar, Gürcistan'dan girdim, yurda doğru açtım radyomu diyor. Sevgili Taner Bey, selam olsun size. Son saatimizde harika bir Gülden Karaböcek şarkısı var. Bakalım sevecek misiniz? İyi yolculuklar diliyorum. Gülten Aksoy Bolu'dan dinliyor bizi. Turkuaz ailesine sevgilerle. Canım kızım Özlem'e, dünyamı güzelleştiren minik torunum Duru'ya bir şarkı istiyorum. Özlem Mardin'den selamlar. Yıldız Silbe istekleri vardı. Eşim Bilal'e armağan olsun demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Devam ediyoruz. Birazdan son saate merhaba diyeceğiz.

Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nereden kulak veriyor bize. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar var. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Antalya'da son 2 günde çıkan 11 orman yangınından 9'u

0: Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportları 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olmalı. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Bornova'dan Yunus. Çok sevdiğim eşim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Selam olsun size de. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte. Merhabalar, bugün atölyemizin mavişi Gülçin Öztürk'ün doğum günü. İyi ki doğdun diyoruz. Basriye Hanım, selam olsun size. Sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum. Her şey kalbinizce olsun. Ayşe, ben Batman'dan evi temizlerken dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı bu defa kendim için gelsin. Selamlar olsun sizlere de. Merhabalar, kolay gelsin. Savaş Yazıcı, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkım sizler için. Mustafa Sandal istekleri de var, bakacağım. Samsun'dan Buket, sıradaki şarkı sizlere. Bugün doğum günü olan Murat ve Mert arkadaşlarıma armağan olsun diyor Buket.

Evet, gönderdiği mesajında peki size de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Merhabalar İhsan ben, sıcak bir Antalya gününden selamlar. Sizi severek dinliyorum. Eşim Özlem, kızlarım Ece Nur ve Eda Nur için bir şarkı istiyoruz demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar sevgili dostlar. Devam edelim Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
6: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de

Devam edelim Radyo Turkuaz'da, ev yolunda Antalya sıcağında sizleri dinlemeye devam diyor. Sıradaki şarkı Oğlum Asile Gelsin diyor Merve, gönderdiği mesajında. Peki sizlere ve evladınıza armağan olsun. Aysun nasılsınız diyor, çok şükür iyiyiz. Sıradaki şarkı Sakarya'dan Aysun için ve sevdikleri için. Giresun'dan dinliyoruz Ahsen ve Merve teyzesinden Asaf ve Mihra yeğenlerimize. Yaşar'dan bir şarkı, yalnız başka bir şarkısı var. Dinleteceğim birazdan, sizlere de hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Halil Gayretli Batman'dan Veysel Önal için sizden bir şarkı bekliyoruz. Merhabalar, Marmara Adası'ndan Nihat ben, eşim Nurhan için sıradaki şarkıyı hediye etmek istiyorum diyorlar. Peki.

Sizlere armağanım olsun. Ayşe Kayseri'den abicim nasılsın diyor. Çok şükür iyiyiz. Sizlerle daha iyiyiz. Size ve sevdiklerinize armağanım olsun. Büyükçekmece'den Gülseren, oğlum Kutay'la sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Yalnız Ersa Öner'den bir şarkı dinletmiştim bu saatin hemen başında. Bakalım kimler bizimle birlikte son saatimizin içerisinde. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyoruz.

16.25 Süheyla İzmir'den eşlik ediyoruz size. Kardeşim Hüseyin ve canım annem Emine için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Nihal çok teşekkür ederim kardeşim. Her şey gönlünce olsun. Senin de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sizlere. Selamlar Veli, ben Bulgaristan'dayım. İzindeyim. Özellikle Rozanheim'deki Kemal, Sezgin, Anıl ve Veli Kaleli için armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Yozgat Sorgun'dan selamlar. Sema ben, sessiz sessiz bir kenarda dinliyorum sizi. Ama diyor yine dayanamayıp yazdım demiş. Şarkıların hepsi harika diyor. Sağ olun, eksik olmayın. Merhabalar, hala buradayım ve burada olacağım demiş. Ve bu akşam da mesaideyim diyor. 24'e kadar. Allah kolaylık versin hediye. Sana ve bütün ekip arkadaşlarına. Allah kolaylık versin çalışanlara da. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. İzmir'den, İzmir'in malum sıcağında dükkanda mesaiyi doldururken dinliyorum sizi. Derya Hanım, canım eşim Ali Yüksel, Akyüz armağan olsun. Çocuklarım Meryem, Ceylin ve Cihan için demişler. Gönderdikleri mesajlarında peki. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Artık neredeyse son yarım saatimiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve gönlünüzden geçenleri bana yazabilirsiniz dostlar.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Artık yavaş yavaş biz de neredeyse programın sona doğru yaklaşıyoruz, öyle değil mi? Tülin, ben eşim Mustafa ve oğlum Tuna için şu an sizi dinliyoruz diyor. Haberleri yok. İzmir'den Muğla'ya evimize dönüş yolundayız demiş Tülin Hanım. Murat, Mustafa Bey'e ve oğlu Tuna'ya da sevgiler, selamlar olsun. Adım Azra. Samsun'dan İstanbul'a doğru gidiyoruz. Sizden bir şarkı bekliyoruz diyor sevgili Azra. İyi yolculuklar diliyorum prensesimize, kıymetli ailesine. Denizli'den ustam, terzide çalışan personel için, aynı zamanda Ayşe Koca için demişler. Çiğdem Hanım'a ve orada dinleyen ve bizlere kulak veren bütün dostlarımıza da hediyemdir. Merhabalar, Sakarya'dan Şeyma, mutfakta sizi dinliyorum yemek yaparken. Oğlum Ömer Asaf ve canım eşim Arslan için gelsin demişler. Selam olsun size de. İpek'in mesajı var, Hatay'dan İpek. Sıradaki şarkı sizlere darmağın olsun, özellikle Cemil için diyor göndermiş olduğu mesajında. Peki, devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Şöyle biraz 90'lara gidelim mi, ne dersiniz? İki güzel 90'lar şarkısıyla eşlik edeceğim size. Az sonra vedada buluşacağız. Bakalım veda faslımızda kimler bizimle birlikte? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız, adınızı ve nereden dinlediğinizi yazın ki ben de son şarkıları sizlere ulaştırayım, olur mu dostlar?

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Kader Antakya'dan dinliyor bizi. Son şarkılar sizlere ve Hatay, Antakya'da kulak veren bütün dostlarımıza armağan olsun. Esra Sakarya'dan selamlar, severek dinliyoruz. Hatice'nin mesajı var. Kahramanmaraş yanıyor diyor. 50 derece şu anda aracın içerisinde ölçülen sıcaklık. Allah kolaylık versin. Belçika'dan Nezahat, selamlar, sevgiler olsun bizden de sizlere, Nezahat ablamıza ve güzel ailesine. Mehtap yayınlar Sakarya'dan, arkadaşlarım Elif ve Havva için armağan etmek istiyorum demişler. Peki, merhabalar, iyi yayınlar, Tülüm ben, eşim Mustafa ve oğlum Tuna için gelsin, şu anda sizi dinliyoruz diyor, haberleri yok. İzmir'den Muğla'ya evimize doğru dönüş yolundayız demişler. Allah'a emanet olun. Özellikle Tülin Hanım'a, Mustafa Bey'e ve oğlu Tuna için son şarkılar sizleri için. Senem, bugün doğum günüm diyor. O zaman bir kez daha doğum gününüz kutlu olsun. Son şarkılar sizleri için. Merhabalar, Zişan ablamla dinliyoruz sizi. Songül Safalı, son şarkılar sizlere de hediyemdir, kabul edin. Evet, ben artık müsaademi istiyorum sizlerden. Az sonra hop dedik Ayhan sizlerle. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural...

0: Öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Muğla Seydikemer'deki yangınla mücadele sürüyor. Alevlere 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar var. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Osmaneli-Bursa kesimindeki çalışmalar son aşamaya geldi. Hat üzerinde yakında test sürüşlerine başlanacak. Ankara'ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artarak %44,88'e ulaştı. Paraşütle uçuşa son dönemde ilgi arttı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere mahallesinde yılın ilk 6 ayında yaklaşık 20 bin kişi yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. Qantas Havayolu şirketine ait Airbus A350 tipi uçak Melbourne'den havalandıktan 24 saat 24 dakika sonra Fransa'nın Toulouse kentine inerek ticari bir uçağın gerçekleştirdiği en uzun uçuş olarak tarihe geçti. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Tutku'dan hemen sonra nöbeti devralıyoruz. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Nasılsınız, iyi misiniz? İstanbul'dan sesleniyorum. Benim güzel başkentime, Antalya'ma, İzmir'ime, Diyarbakır'ıma, Batman'a, Trabzon'a, Erzurum'a, Elazığ'a, Bursa'ya, daha

0: Bir reklam arası verelim, tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
3: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ve kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda. Altın

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: hanımlar beyler. İstanbul iş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Benim güzel ülkem. Yurt dışında yaşayan dinleyicilerim, hatta hemen Hollanda'ya bir selam iletelim.
1: Ayancığım merhaba. Ben
0: merhaba.
1: Songül
0: hoş geldin.
1: Şu anda saat 16:14, hava çok sıcak, 33
0: evet,
1: derece.
0: Evet, Avrupa yine yanmaya başladı
1: Hollanda
0: ya.
1: Cayır cayır yanıyor.
0: Evet ya.
1: Ve ben keyifle yine seni dinliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Seni sevmeyenin çamaşırlarını vecihi uçağıyla uçursun.
0: Vay, örneklemeye bak, bayıldım buna. Örneklemeye bak hele. Songül teşekkür ediyorum. Emre merhaba.
2: Ayhan merhaba.
0: Merhaba.
2: Erzurum'dan Emre.
0: Buyurun.
2: Yine her zaman olduğu gibi severek dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Hoş geldin
2: Senden
0: Emre.
2: Senden bir isteğim olacak.
0: Lütfen.
2: Eğer bugünün konusu belli değilse, bu son günlerde sosyal medyada çıkan kız isteme töreninde 50 bin liralık kapı açma olayı vardı.
0: Evet.
2: İşte gelinin kardeşi yağmur altında herkesi bekletiyor.
0: Evet.
2: 50 bin lira almadan da kapıyı açmıyordu.
0: Evet.
2: Ben bu konuda insanımızın görüşlerini merak ediyorum. Bana soracak olursan son derece yanlış, terbiyesizce bir hareket.
0: Şöyle yapalım, o görüşlerle alakalı aslında ben o görüntü ilk çıktığı anda X'de bir tweet attım. Aşağı yukarı 500 bine yakın bir görüntüleme aldı. Konu hakkında yorumlar. X'de benim takip ediyorsanız eğer küçük bir yorumum oldu. O yorumun altına bayağı bir kişiden bir yorum geldi.

0: konuyu konuşmak istiyorum diyenler varsa hay hay konuşabilirler. Dileyen.
1: Yani yok ben cam parçamı veriyorum bilmem ne. Yani sen cam
0: Ben orada da yazdım ama adetler güzeldir, yaşatılması gerekir. Ama adetler şımarıklık boyutuna varınca tadı da kaçıyor. Üstelik daha aileler yeni yeni birbirlerini tanıyacakken kız isteme töreninde bundan sonrası için yuvalar kurulacak, aileler bir olacak. Bu tip şeyler biraz rahatsızlık yaratıyor. Her şeyi tadında bırakmak gerekiyor. Adetler tabii ki yaşasın ama dediğim gibi tadı kaçınca o da başka oluyor.
1: Parçanı veriyorsun da.
0: Evet. Ben o yorumu yaptım zaten. Teşekkür ediyorum sana. Konu hakkında konuşmak isteyen varsa da mesaj yollayabilir, sorun yok. Dostlar tek bir reklam arası.
2: Bir reklam. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

ilişkilik bir yoğunluk var. Amaneyim, şurada bir araç arızası. D100 karayolu Mecidiyeköy Zincirliköy istikameti. Orada bir araç arızası. Trafiğin de tam ortasında, hakikaten öyle bir noktada. Arızalı aracın sahibi de olmak istemezdim. Çünkü hem trafiğin yoğun saati hem de yoğun bir güzergah. Orada da hiç olmayacak yerde araçlar da arızalanır ya, böyle kalırsın. Sıkıntıya düşmez inşallah. Allah yardımcısı olsun diyelim. Dostlar selamlar. Instagram Radyo Turkuaz. Instagram Hop Dedik Ayhan. Takip etmek isteyenler varsa takiplerinizi bekliyoruz.

0: Radyo Turkuaz'ın en güzel hali. Geçmiş, günümüz, sevilen şarkılar, her tarz. Şahaneyiz. Efendim, reklam arası. Tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: cep kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
1: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

burada. 29 Temmuz 2026 günlerden çarşamba dostlar. Yılın 213. günündeyiz. 2027 155 gün kalmış. O zaman ne çabuk geçiyor. Şurada bir ay sonra neredeyse değil mi? Eylül'ün 7'si 10'u gibi okullar da açılacak. 7.

0: 31 gün çekiyor. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz bu ayın. Bugün mesela Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları TCDD'de kurulmuş. Bir anda aklıma şey geldi. Tabii tren herkesin hayatında, benim de hayatımda var. Onların çok güzel köstekli saatleri olurdu böyle. Serkisof marka. Bende var mesela. O nereden geldi de onu unuttum ama duruyor bende hala. Üzerinde çok güzel Devlet Demir Yolları'nda logosu var. Çok güzel. Onu böyle gözüm gibi koruyorum. Eskiden köstekli saatler vardı. Bugün mesela aynı zamanda Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA. Filmlerde çokça alışığız değil mi? NASA beni duyuyor musun falan. Peki hemen takvimin arka yaprağına geçelim dostlar bakalım. Biliyorsunuz takvim yaprağı yırtıldığında arka tarafta günün fıkrası falan, onları geçiyoruz ama isim önerileri benim için çok özel. Onları mesela olabildiğince hatırlatmaya gayret gösteriyorum. Erkek mesela şey, yani eski isimler ama güzel isimler. Bugün doğan çocuklar için erkek ismi önerisi Ruşen. Vallahi eski dizilerde geçen isimler gibi Ruşen. Kız ismi Rüveyda. Bak o da çok güzel. Değil mi? Artık bu çok isimler konmuyor çocuklara diyoruz ya. En azından göbek adı olarak düşünebilirsiniz. Ruşen ya da Rüveyda. Güzel isimler. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim. Saat 6'dan itibaren. Yine günün konusu. Yine eğlenceli, güzel bir konu olacak. Bakalım kimler hangi yorumları yapacaklar. Biraz daha tekrar buradayız.
1: Bir reklam.
2: Bazı destanlar vardır. Yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Faruk'oğlu Atlas'la beraber şu anda otomobillerin Atlas aşıya gidiyormuş. Atlas hadi geçmiş olsun. Bir şey olmaz. Güzel gelsin, sağlık getirsin aşı sana. Burada kim var acaba?
1: Ayhan abi, ben Hatay'dan Şeva. Seni çok seviyorum, şarkıların da çok güzel.
0: Vallahi mı? İyi o zaman bak. Her yaş grubunu kucaklıyoruz, bu benim için güzel bir şey ya. Saat 6'da günün konusu geliyor, hadi bakalım.

0: günün konusu. Yine şahane yorumlar gelecek buna eminim. Bu arada WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesi, dileyen yazılı mesajlarını bizlere gönderebilir. Konuyu da açıkladıktan sonra güzel yorumlar gelecek, ben buna eminim. Bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hep

Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: bulacaksın.
1: Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
0: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel istikbalde.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: Şov devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Tabii.
1: Uçak. Efendim iyi akşamlar.
2: Canına okuyacağım.
1: Şimdi birisini aradınız. Bu yakınınız da olabilir. Ya da herhangi biriyle görüşme de olabilir. Telefonu kaç defa çaldırırsınız? Benim bazı arkadaşlarım var. İşte o an yoğunum mesela, açamıyorum, görüyorum ama yoğunluk bitince açacağım, daha rahat konuşuruz. Ya yani öldürüyor. Çaldır Allah çaldır, çaldır Allah çaldır. Bu erkeklerde de var, kadınlarda da var. Şimdi hem arkadaşlarınız da olabilir, akrabalarınız da olabilir. Birini cep telefonundan aradığınızda en fazla kaç defa çaldırırsınız? Cep telefonu dediğimiz şey aslında makine. Yakında mesela en fazla iki çaldırdın, ulaşırsın ona. Ha kimisi var işte başka bir odada bırakıyor bilmem ne. Çaldır Allah çaldır. Ama bazılarında şöyle bir hastalık var. Ne kadar çok çaldırırsam açamıyor adam belli ama yok çaldıracağım illa. Böyle bir durumu var. Şimdi bir dostumuz bununla ilgili.

0: ilgili bir video çekmiş, yayınlamış ve diyor ki
1: birini aradığınızda maksimum çaldırma süresi 4 keredir. Çünkü
0: bu sizin için de geçerli mi mesela? Maksimum 4 defa mı çaldırırsınız? 1, 2, 3, 4. Bu bile aslında sayarken bile uzun geldi bana. Siz ne kadar çaldırıyorsunuz? Açacak kardeşim modunda mısınız?
1: Telefonlarımız çok yakınımızdadır. Evet. Zaten bakabilecek olsa 3 kereden sonraya bakabilir. Artık ısrarla çaldırmamıza gerek yok.
0: Yalnız bu yaşlılarımız, büyüklerimiz olunca belki biraz ısrarla çaldırmakta fayda var. Çünkü ya duymuyorlar, ya telefonun sesini kapatmışlar, ya telefonu mutfakta bırakmışlar, o olabilir. O ayrı.
1: Size dönüş yapmadıysa ısrarla aramanıza da gerek yok arka arkaya. Çok acilse bir mesaj atın. Çünkü en azından mesajı görür. Evet. Belki acilse bulunduğu yerden ayrılıp sizi arayabilir.
0: Buna ben de katılıyorum bu arada. Yani bir mesaj atın. Zaten hani telefonu belki açamayabilir ama mesajı görebilir.
1: İkincisi, lütfen kafede, sokakta, yolda giderken bağırarak konuşmayalım. Sizin bütün özel hayatınızı, bütün aile meselelerinizi başkaları dinlemek, tanımak olmak durumunda değil.
0: Bu da telefonla konuşurken önemli detaylardan bir tanesi. Toplu taşıma olabilir, kafe olabilir, yol olabilir. Adam bağıra bağıra konuşuyor. Kısa yoldan ben sizlere sorayım. WhatsApp hattımız 0505 188 10 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Siz de böyle telefonu bolca çaldıranlardan mısınız? Yoksa ya iki defa çaldırdım yeterlidir deyip kapatanlardan mısınız? Telefonda sesli sesli konuşanlara bir tepkiniz var mı, yok mu? Onu da merak ediyorum. Gönder mesajı gelsin. Haberlerden sonra yorumlar alıyoruz.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Muğla Seydikemer'deki yangınla mücadele sürüyor. Alevlere 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ve 534 orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenleme ile ilgili çalışmalar var. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. İsrail savaş uçakları Gazze kent merkezindeki El Muttakin camisini bombalayarak tamamen yıktı. Cami çevresinde çadırlarda kalan yüzlerce Filistinli yine evsiz kaldı. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Depremde 31 kişi de yaralandı. Hacı adaylarının kesin kayıt işlemi yarın başlıyor. Kayıt işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet'ten yapılacak. Hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaportları 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olmalı. UEFA liglerinde ikinci eleme turu rövanş maçları başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugün 21'de Gornik Zabrze ile, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Midtjylland'le yarın 20'de, Konferans Ligi'nde Başakşehir Inter Turku'yla yarın 19'da karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.

0: Haydi bakalım, telefonu kaç defa çaldıralım. Bir kere duymayabilir, iki kere tam ulaşırken siz kapatmış olabilirsiniz. Üç normal. Peki bunu abartanlar var, dakikalarca kapatıyor bir daha.
1: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
0: Bu da denebilir mesela. Buyurun, iyi akşamlar Abdullah Kaya.
2: Bu arada ben çok uzun uzun çaldırmayı sevmiyorum.
0: Evet.
2: İki. Ya da bilemedin 3.
0: Evet.
2: Dördüncüyü çaldırmıyorum. Çünkü açmayacak kişi zaten açmıyor.
0: Bana da öyle geliyor ama inatlaşanlar da var.
3: Ayhan Bey, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
3: İzmir'den Şükrü ben.
0: Şükrü Bey.
3: Maksimum telefonu çaldırma sayım 3'tür.
0: Niye?
3: Yani daha yukarıya çıkıp küfür

0: demek istemem. İyi akşamlar dilerim.
1: Teşekkür ederim. Ya şimdi ben genel kural kendimde söyleyeyim. Akşam 9'dan sonra birini arayacaksam kesin önemli bir şey vardır. Ondan dolayı arıyorumdur. Ama önemli daha iyi olsa önceden bir mesaj atarım. Müsait misin diye bir sorarım. Bu bende kesinlikle böyle önemli kurallardan bir tanesi. Çünkü o anda ya insandık hali, adam karısıyla kavga yapabiliyordur. Başka bir sorunu vardır. Bilemezsiniz ki. Yani önce bir sormakta fayda var. Tamam derse ararsınız, bu kadar basit. Bir de şeyciler türedi mesela. Gecenin 11'i 12'si görüntülü arayanlar. Ve bunu da yapanlar en yakın arkadaşlarınız ya. Bu da çok ayıp bir şey.
2: Bu ne be?
1: Evet, ben açmıyorum, açık söyleyeyim. Sonra da alttan yazıyorlar mesela, niye açmıyorsun? Çok basit, çünkü gecenin bir vakti görüntülü aranmak istemiyorum. Bu kadar basit yani. Yakın arkadaşım daha iyi olsa, o anda üstüm çıplak, hava sıcak, evde klima yok. Bunu yanında kimler var bilemiyorum çünkü. Bu şekilde görülmesini istemiyorum. Bu kadar basit. Devam edelim Tufan Bey.
3: Hop dedik kardeşim. Mersin'den. Buyurun. Tufan ben.
1: Dinlemedeyim.
3: Vallahi arkadaşım bu konuda çok haklı.
1: Evet.
3: Ama bu konu bankalar ya da diğer GSM operatörleri için geçerli değil.
1: Değil.
3: Onların bunlardan haberi yok galiba. Her gün ısrarla aramaktan hiç vazgeçmiyorlar.
1: Oo, onlar adamı öldürürler. Evet.
3: Ama arkadaşıma hak veriyorum. Sonuna kadar doğru söylüyor.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Konu hakkında görüşmeye devam edeceğiz. Cep telefonu, kaç defa çaldırırsınız, görüntülü aramalar, bunun saati yok mudur? Hepsini konuşalım.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
6: Tam iyi de çözülsün.
5: Nasıl?
6: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
5: Büyüksün.
6: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
5: Tam iyi.
6: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
5: Yürü be Tam iyi.
7: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
8: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur. Tam
9: iyi. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: ise 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağıtın.

Efsane radyo gösterisi devam ediyor. Malatya'ya bir selam yollayalım. Ebru, Samet, Hakan ve Tarkan. Şu anda beni dinliyorlar. Şahin sen nasılsın? İyi misin? Sıcak mı Malatya? Her şey yolunda mı?

0: İyi akşamlar.
1: Batman'dan selamlar. Ben evin. Batman'ın sıcağında. Şu an çalışıyoruz, seni dinliyoruz.
0: Canım.
1: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Herkese selam söyle benden. İyi akşamlar.

0: önlemler herkes tarafından gerekli tedbir de alınmıştır ama maalesef şu anda toplamda 6 kentte farklı yerlerde orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Bugün biraz daha arttı. Bu noktada Muğla'da, Antalya'da, özellikle Kaş civarında, Çanakkale'de yangınlar var. Yangınla mücadelede helikopterlerimiz, uçaklarımız, onların pilotları, çalışanları, orman işçilerimiz, devletimizin, kurumlarımızın ilgili görevlileri, hatta buna katkı sağlayan vatandaşlarımız, hepsine Allah kolaylık versin. Gerçekten hadi başladı mı gerisi maalesef hani tutturabilmek mümkün değil bu sıcak havada da. Allah korusun, görüntüler de geliyor. İnşallah bunlar bir şekilde yoğun çalışmalarla sona erdirilir diyelim. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Şimdi cep telefonunu kaç defa karşı tarafa çaldırıyorsunuz? Bir de en sinir olduğumuz cep telefonu kullanımı ile ilgili özellik. Sesli konuşanlar, özellikle toplu yaşadığımız alanlarda. Bunlar önemli. Gül diyor ki iki defa çaldırır, sonrasında da mesaj atarım. Sesli konuşanlara da kızıyorum. Peki devam edelim. Bakalım. Edirne'deyiz. Ayhan 3-4 kez çaldırırım. Açmıyorsa kapatırım. Herhalde müsait olunca döner diyor. Şimdi diyeceksiniz ki genel manada zaten yapılması gereken bu değil mi? Hayır, bakın şimdi bir dinleyicimiz diyor ki Yalçın Bey burada. Öyle değil diyor. Telefon açılacak diyor.
1: Yok demek.
0: Valla. O telefon açılacak diyor.
2: Kolay gelsin Optedik Ayhan.
0: Buyurun.
2: Ben valla telefonu 3'ü 5'e bakmam. Heh. Eğer açmadıysa bir daha çaldırırım. Yine açmadıysa bir daha çaldırırım.
0: Allah Allah.
3: Sen bu akıllı adam olmasın ha. Tövbe tövbe.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Sevgili Yalçın. Açsa zaten açar. İki şık var. Ya müsait değil ya da senden hoşlanmıyor. Bak o da olabilir yani. Bunu hiç düşündün mü?
2: Bir daha açmazsa artık ben ona engellerim.
0: Vay.
2: Demek ki açmayandan fayda gelmez diye, ama ben ısrarcıyım.
0: Israrcılar.
2: Israrla ararım yani. Eğer bir de işim acilse, önemliyse.
0: Evet, hani sorduk ya sizlere. Ya ikiden fazla çaldıran var mı diye. Bakın böyle ısrarcılar da var.
2: Ararım. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Samimi açıklayan yapanları seviyorum gerçekten. Dostlar bir reklam arası.

süresi evvel Muğla valimiz bir açıklama yaptı. 5 yangından 4'ü kontrol altında dedi. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah daha büyümez ve bu iş sonuçlanır. Sayın valimizin böyle bir açıklaması oldu. 5 yangından 4'ü kontrol altında. Zonguldak'a gidelim. İhlas Haber Ajansı'ndan sevgili muhabir arkadaşımız Sertan.

0: Hadi bakalım. Buyurun Vedat Bey, sizi de bir dinleyelim. Israrcı mısınız?
1: Merhaba,
0: telefon çaldırırken.
1: Balıkesir'den Vedat.
0: Buyurun.
1: Ben telefonu 3 defa çaldırırım, ondan sonra kapatırım, karşı tarafın aramasını beklerim.
0: Şahane, biz de böyle.

0: Yapıyoruz değil mi?
1: Ne diyor, ne diyor?
0: Üç kere çaldırırım diyor, sonra karşı tarafı beklerim aramasını.
1: Ha, iyi iyi.
0: Sonrasında peki dönüyor ya da dönmüyor? Tepkiniz ne olur?
2: Bir de farklı tip insanlar var.
0: Nedir o?
2: Ararlar, telefonun meşgul, arkadan habire
0: çaldırırlar değil mi?
2: Kere, üç kere, beş
0: siz
2: kere
0: de
2: aramaya devam ederim.
0: Onda da şöyle bir şey oluyor. Biriyle bir şey konuşuyorsunuz, alttan arıyor yani. Normalde işte karşı taraf biriyle görüşüyor. Kapaması lazım. İnadına çaldır, dikkatiniz dağılıyor bu arada. Alo?
3: Ses gelmiyor ya.
0: Ya ses gelmiyor. Bursa'dayız Hediye. Birini aradığımda standart üç kez çaldırırım. Bir konuysa özetleyerek uygun olduğunca arar mısın diye mesaj atarım. Olması gereken bu zaten. Ankara'dan Emre. Aradığım kişiyi çok çaldıran ve arka arkaya da aramam diyor. Çaldırmam ve aramam. Ben iki telefon kullanıyorum. Mesela eşim birini arar, uzun uzun çaldırır. Açmıyorsam hemen diğerini çaldırır. Ama o yenge. Sen niye açmıyorsun yenge aradığı zaman? En önemli işin de olsa o telefonu kapatacaksın, yengenin telefonunu çaldırmadan açacaksın.
4: Korkunç bir şey bu.
0: Başına iş alırsın. Söyleyeyim sana. Necati Bey, Gaziantep. Buyurun.
5: Sen de ısrarcı adam olmak. Ben de ameliyat yaparken 11 evet. defa arayıp...
0: Veteriner hekimdiniz değil mi?
5: Onun da telefonu dönüyor. Hocam müsait misin? Bir şey soracaktım diyenler var.
0: Ameliyattayım, nasıl müsait olabilirim ki değil mi? Teşekkür ediyorum. Dostlar bir reklam arası.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
7: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Ben büyüyünce astronot olacağım.
9: Ben veteriner olacağım.
10: Ben öğretmen olacağım.
11: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar.
12: Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya

0: Kaan Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası... Dünya katılım
1: var. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Bir yudum alana bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi Füsti Şeftali budur.
5: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. Elazığ'da Harput'a doğru bir çıkalım bakalım. Esma.
8: Ayhan merhabalar.
7: Merhaba.
8: Mahke gibi radyoda sen direksiyonla ben.
7: Ne güzel.
8: Ziyanlarımla birlikte Harput'a çıkıyoruz biliyorsun.
7: Oo, bilirim.
8: Sen koşar diyarı Harput'a başladık.
7: Bilirim bilmez miyim geldim.
8: Ama çok güzel esiyor, seni de buralara bekliyoruz. İyi yayınlar.
7: İnşallah inşallah. Selamlar, Elazığ'da da çok dinleniyoruz çünkü. Elazığ'daki dinleyicilerimize bir merhaba. Dostlar 90'lar değil. Pop müzik aklımıza geliyor ama 90'ların bence en başarılı

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgiliye ıstıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz.

0: hanımlar. Lubex motor yağları Hop Dedik Show devam ediyor. Ben Hop Dedik Ayhan. Lakabımla böyle bilinirim, böyle anılırım.
1: Yahu seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden?
0: Instagram'da görmüş olabilirsiniz belki oradan ama görmediyseniz takip etmek isteyenler Radyo Turkuaz ve Hop Dedik Ayhan Instagram hesabı devam ediyor. Efendim şimdi telefonun da bir adabı, eskiler adabı, muaşeret kuralları dedi diyorlardı ya. Telefonun da bir adabı kullanımıyla alakalı. Hangi saatlerde aranması lazım? Az evvel örnek verdim. Saat 9'dan sonra ben birine önemli bir şey yoksa aramam. Ha, akrabadır, kız kardeşindir, annendir, babandır, o ayrı. Ama durup dururken ya şunu da bir arayalım ne yapıyor falan. Adam karısıyla mı kavga yapıyor, çocuğuyla mı derdi var, patron bir gün onu fırçaladı, akşam onu mu düşünüyor? Her şey olabilir. O yüzden önceden bir mesaj atmayı ben daha şık buluyorum ve görüyorum. Öyle diyeyim size. Sizde durum nedir? Bir de telefonu kaç defa çaldırırsınız? Şarjı bitirir misiniz karşı tarafın? Merak ediyorum.
2: Abi tesisatçıyım.
0: Ay, enteresan başladı laf. Abi tesisatçıyım. Buyurun tesisatçı bey.
2: Genelde kıl müşteriler oldun mu?
0: Kıl mı?
2: Ha. Onların telefonunu bazen açmazlık yapıyoruz yani.
0: Ya adamın tesisatı patlamış olabilir, su kaçağı olabilir. Bunun kıllıkla ne alakası var Cuma Usta?
2: Bir seferde çaldırdım da aramadığı zaman o adam da, açmadığı zaman o adam da. Buna da bir gıcık oluyorum ki.
0: Eyvallah. Devam edelim bakalım. Asu Hanım nasılsınız?
3: Merhaba Optidik Ayhan. Ben ailem olduğu zaman zarfında uzun süreli çaldırabilirim telefonu sonuna kadar.
0: Tamam, ona katılıyorum.
3: 10 dakika sonra tekrardan çaldırırım eğer açmazlarsa. Tedirgin de olurum, sonra mesaj atarım.
0: O ayrı.
3: Eğer arkadaşımsa sıkıntı değil. Onu çok uzun süreli çaldırmam.
0: Tamam.
3: Eğer ulaşamazsam, müsait olursan beni arar mısın diye de mesaj at.
0: Teşekkür ederiz Muzaffer Bey.
4: İyi akşamlar Atürk Aya.
0: Buyurun efendim.
4: Yalova Çınarcık'tan ben Muzaffer.
0: Yalova Çınarcık'tan Muzaffer Bey.
5: Ay ne kadar değişik bir tip.
0: Muzaffer abi.
4: Normalde 3 sefer çaldırıp kapatılır. Doğru diyorsunuz da acil olduğu zaman ne olacak? Bir de şunu hesaplamak lazım.
0: Ne?
4: Biraz önce arkadaş dedi meşgul. Telefon ne işin var?
0: Niçin var?
4: Telefon ne işin var? Çaldırdığı zaman bakacaksın arkadaşım. Belki acil işareti var adamın. Belki

0: ölüm dedi. Bir olay var. Belki acil hastaneye gidecek bir durum var.
1: Ama o anda da adam belki o anda odada değil, lavaboda, ailesiyle ilgili bir tartışma var. Tamam, sen acil olarak düşünüyorsun ama ondaki durum acaba ne? Onun ortamı ne? Onu bilemiyoruz ki.
0: Yani bunda telefon kullanmasını bilmemekten kaynaklanıyor. Bir de telefonu öyle bir konuşuyorlar ki bazen.
1: Tamam.
0: Yarım saat, 40 dakika, 45 dakika telefonla konuşuyorlar.
1: Eyvallah.
0: Telefonda geyik muhabbeti yapılır mı?
1: Eyvallah. Teşekkür ederim. Onu genellikle kadınlar yapıyor ama. Bak şimdi bana kimse kızmasın ama erkekler o kadar uzun konuşmuyor. Vallahi kadınlar detaylı detaylı, ballandıra ballandıra her şeyi anlatıyorlar. 40-45 dakika konuşan da var yani, net.

0: Ankara'daki yangın sıkıntılı biraz dostlar. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Jandarmamız orada, vatandaşlar orada, orman ekipleri orada, helikopterler orada. Alevler ilerliyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah daha da büyümez, kontrol altına alınır. Bugün birçok ilde yangın var.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Kamera tamam. Kulaklık. Pasaport?
6: Dur dur! Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
5: Gençlik Kulübü mü?
6: Tabii ya! Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuş...

0: seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Pilot Garaj Shop'u expertise. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Bostancı'da, Bostancı yolunda ilerliyormuş. Yanında mutlaka birileri vardır. Mustafa Bey, size de selamlar iletelim. İyi yolculuklar. Hazır Bostancı dedik, İstanbul trafiği dedik. %67'lik bir yoğunluk var dostlar. Haliç'te yan köprüde Otakçılar istikametine doğru bir kaza meydana gelmiş. Bu arada bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Kadıköy'den gelenler, Üsküdar tarafından bağlananlar, Ümraniye'den gelenler. Avrupa yakasına geçiş felaket durumda. Allah hakikaten kolaylık versin. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, köprü üzeri ve sonrası. Kavacık'tan sonra açılacak ama Ümraniye'de tekrar bir dur kalk başlıyor. Onu da sizlere iletelim. Hazır böyle bir yol durumu vaktimiz vardı. Onu da göndermiş olalım. Gönül Hocam, vallahi diyor beni gece 12'de arayan velilerim oluyor. Açıyor musunuz, ne yapıyorsunuz o zaman? Ya da tepkiniz ne oluyor, onu da merak ediyorum. Devam edelim. Kurumsal bir firmada Ege bölge sorumluluğu yapıyorum diyor arkadaşımız.
1: Ayhan Bey kolay gelsin.
0: Selamlar.
1: Pazarlama işi yapıyorum. İsmim Ekrem Denizli'den.
0: Pazarlama.
1: Pazarlamanın birinci kuralı, müşteriyi 3 seferden fazla çaldıramazsın. Çünkü evet, toplantıda olabilir düşüncesiyle.
0: Tamam.
1: Ama eksi bir kural.
0: Nedir?
1: Müşterin seni istediği zaman...

0: arayabilir.
1: Ama o iş öyle.
0: Açmasan bir daha arar. Açmasan bir daha arar.
1: Öyle.
0: Gece 10 olmuş, 11 olmuş, 12 olmuş.
1: Öyle. Ne diyeceksin, sen de pazarlama yapıyorsun. Ekmek öbür tarafta olduğu için. Yani gecenin birinde arasa da değil mi? Yani bir şekilde açılacak iş bu sonuçta. Sizin de işiniz zor ya Ekrem.
0: Önemli değil. Evet. Aklına bir şey gelmiştir. Muhakkak onu sorup senden cevabını almak ister.
1: Tamam.
0: Eğer pazarlamacıya ulaşamazsa şirket sahibine ulaşır.
1: Evet.
0: Açsam bir dert, açmasam bir dert.
1: Patrona şikayet değil mi?
0: Bununla alakalı siz belki bize yardımcı olabilirsiniz.
1: Gibi ama en azından derdinizi de anlattınız. Müşteri dahi olsa belli bir saatten sonra aranmaması gerekliliği. Ama bir taraftan da iş patrona gidince patron da tabii yapılacak işe bakıyor, paraya bakıyor. Zor işler. Teşekkür ediyorum. Birkaç teşekkür gönderelim. Konuyu toparlıyoruz artık. Halil Çatal, Muğla. Yok, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletiyor Halil, tamam. Ankara, Suat. Murat Hasan, ona da bir merhaba. Rıdvan Bey İstanbul'dan, teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyorum. Dostlar, akşamın 7'sini bulduk.

iş yerlerinde bizler gibi mesaide kalanlara. Herkese selamlar. Dostlar, Muğla Seydi Kemer'de 121 ev ve 202 vatandaşımız tahliye edildi. Bugün özellikle Çanakkale ve Muğla Seydi Kemer'de orman yangını gerçekten ekipleri zorluyor ve zorlamaya da devam ediyor. Yayın içerisinde söyledim, bir kere daha hatırlatıyorum. Allah orada çalışan ekiplerimize, yardımcı olan vatandaşlarımıza, jandarmamıza, polisimize, tüm görevlilerimize kolaylık versin. Şimdi anacağımız özel bir isim. Benim de çok kıymet verdiğim dostlarımdan, arkadaşlarımdan birisiydi. Hani derler ya, adam gibi adam. Bu tanımın, bu tabirin tam da karşılığı Murat Göğebakan'dı. Kendisini Temmuz ayında 2014 yılında maalesef kaybetmiştik. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir kez daha onu bu güzel günde yad edelim, hatırlayalım. Sanki bizimleymiş gibi ona da selamımızı gönderelim. Canım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Garanti BBVA.

0: konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garaj 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklam.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
8: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
8: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

dostlar. Bugün telefon konusunu işledik. Kaç defa çaldırmak gerekiyor? Saat kaçtan itibaren acaba arasak, aramasak, ne kadar aciliyet var? Bir de görüntülü konuşmalar modu oldu. Aile içerisinde bile buna sinir olanlar var anlayabildiğim kadarıyla. Bir de eşiniz dostunuz arıyor işte 11. Bak burada kim varsa onu göstereceğim. Ya ben belki müsait değilim yani. Üstün başı uygun bu değil mi? Evde bir tartışma yaşadım yaşamadım. Ben bu tip işlerde genellikle nezaketin ön plana geçmesi taraftarıyım. O da nedir? Bir mesaj atılabilir önceden. Müsaitsen seni arayacağım. Müsaitsen görüntülü arayacağım. Burada böyle birisi var seninle görüşmek istiyor. Uygun musun? Falan gibi. Sen de nazik bir dille ya evet dersin ya 5 dakika sonra dersin. Şu an ortam müsait değil dersin falan yani. Bunları da biraz herhalde anlamamız gerekiyor. Ama belli ki birçok kişinin de şikayeti var bu konudan. Gelen mesajlar çok güzeldi. Katılım için herkese teşekkürler.

0: Radyo Turkuaz.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

eşit saati uzun bir yolculuk. Nubex motor yağları hop dedik şov saat 5'te başlıyor, 8'e kadar devam ediyoruz. Çoğu zaman gülüyoruz, eğleniyoruz ama bazen hakikaten hem sizlerin hem de benim biraz böyle şarkılara yol vermemiz gerekiyor, dinlenmemiz gerekiyor. Tam da o moda girdik. Birazdan günün özel şarkıları başlayacak. Bugün yine bir Şampiyonlar Ligi yapmak istiyorum. Arda arda güzel şarkılar gelecek. Şimdiden imkan olanlar tabii ki çay

0: Dostlar, birazdan günün özel şarkıları başlıyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar.

0: vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: TEP o kadar iyi ki TEP. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Günün özel şarkıları.
3: Günün özel şarkıları. Başlangıcı Kral. Ferdi Özben'le yapıyoruz. Hemen ardından Ümit Besen. Sonra Sezen Aksu, Ercan Turgut, Ayşe Pekkan. Hanımlar beyler, Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Çalması benden, dinlemesi sizden.

yeni nesil bilmez. Bu şarkılar kaset ve plak şarkılarıdır. O yıllara götürmek istiyorum belli bir yaşta olan dinleyicilerimi. Yine kaset ve plak şarkıları deyince tekrar tekrar dinlediğimiz o güzel şarkı geliyor. Ümit Besen burada.

bende kalma. Bir reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

günün özel şarkıları reklamlardan sonra devam ediyoruz. Şimdi Sezen Aksu, hemen ardından Ercan Turgut geliyor.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos

0: tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
2: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
9: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaçları doğru zamanda ve doğru fiyatlarla tamamlamanın en pratik yollarından biri olmaya devam ediyor. Günün belirli saatlerinde sunulan özel kampanyalarsa alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. 10'da 10 fırsatlar kapsamında her gün saat 22'de en çok beklenen ürünlerde sınırlı süre ve stoklarla kaçırılmayacak fiyatlar İdefix'te alışveriş severlerle buluşuyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlar, scooterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 29 Temmuz 1965 yılında Türkiye Dünya Daktilo Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Güzellikler
10: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Benden bu kadar. Dedim ya, Şampiyonlar Ligi yapıyoruz diye. Ajda Pekkan'la noktayı koyuyoruz. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: büyükte 15 TCP büyük boy yumurta 60 lira. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 50 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.

geldin bugün. Saçlarım dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık aniden.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yürekin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra duyanırsam

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz.